0: Kentsinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 12-18 derece, Bilecik 11-18, Bursa 12-19, Çanakkale 12-19, Edirne 12-21, İstanbul 13-17, Kırklareli 10-20, Kocaeli 15-18, Sakarya 15-18, Tekirdağ 11-17 ve Yalova 15-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 12-21 derece, Aydın 15-27, Denizli 15-25, Kütahya 11-20, İzmir 17-23, Manisa 15-22, Muğla 11-22 ve Uşak 11-20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 16-25 derece, Antalya 17-22, Burdur 12-22, Hatay 16-24, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 20-24 ve Osmaniye 14-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 13-25 derece, Ankara 12-24, Çankırı 11-21, Eskişehir 11-23, Karaman 12-24, Kayseri 12-23, Kırıkkale 12-26, Kırşehir 11-26, Konya 14-25, Nevşehir 11-24, Niğde 11-21, Sivas 8-21 ve Yozgat 9-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 14-21 derece, Bolu 10-19, Düzce 15-20, Karabük 12-19, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 15-18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 12-26 derece, Artvin 10-24, Bayburt 6-20, Çorum 10-20, Giresun 14-22, Gümüşhane 8-22, Ordu 15-21, Rize 13-24, Samsun 14-19, Sinop 13-19, Tokat 11-23 ve Trabzon 15-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 8-20 derece, Ardahan 3-19, Bingöl 10-24, Bitlis 8-19, Elazığ 12-25, Erzincan 9-24, Erzurum 4-19, Hakkari 8-20, Iğdır 11-24, Kars 4-19, Manatya 12-25, 60-10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 16-24 ve Van 8-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sabah parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 16-25 derece, Batman 13-29, Diyarbakır 12-27, Gaziantep 13-25, Kilis 16-25, Mardin 17-24, Şanlıurfa 16-29 ve Siirt 16-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Mayıs Cuma günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güney yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve güneybatıdan, günün ilk saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, yine akşam saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxim Prevost ile bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO müttefiki ve ortağımız Belçika ile ilişkilerimizin ticaret, enerji, bağlantısallık, savunma sanayi ve dijital dönüşüm alanlarında yeni bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. 2025 yılı 9,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda daha da artırmayı hedefliyoruz. NATO müttefikliği temelinde savunma işbirliğimizi güçlendirirken, orta koridor ve enerji güvenliği gibi stratejik başlıklarda ortak çalışmalarımızı derinleştirmeye kararlıyız. Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinde yapıcı, kapsayıcı ve stratejik bir yaklaşımın güçlenmesini önemsiyoruz ifadesini kullandı. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Diğer şüpheliler hakkında ise çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin dava hakkında hazırladığı tebliğname ile örgüt elebaşı Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki hükümlerin onanmasını talep etti. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 Aralık 2024'te karara bağlanan davada örgüt elebaşı Kaplan'a toplam 68 yıl hapis cezası verilirken 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapse çarptırılmıştı. Dosyaya ilişkin kesin hükmü Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin takipsizlik kararı verilen ve ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Osman'ın annesi, babası ve dayısının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 43. Türk Günü ve dayısının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 43. Türk Günü yürüyüşü düzenlenecek. 1981 yılında Amerika

Rusya İçişleri Bakanlığı, İngiltere'nin eski savunma bakanı Ben Wallace'ın Rusya Ceza Kanunu kapsamında arananlar listesine dahil edildiğini, Wallace hakkında arama kararı çıkarıldığını açıkladı. Ve spor, milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kulüpten orta saha oyuncusu geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü açıklaması yapıldı. Midtjylland'de forma giyen 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusu Aral Şimşir de Danimarka Oyuncular Birliği tarafından Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda yılın profili seçildi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 10 derece, Atina parça bulutlu 19, Belgrad çok bulutlu 8, Berlin sağanak yağışlı 5, Helsinki parça bulutlu 0, Kiev parça bulutlu 11, Kopenhag parça bulutlu 6, Londra parça bulutlu 9, Madrid parça bulutlu 8, Moskova parça bulutlu 13, Paris parça bulutlu 8, Priştine parça bulutlu 5, Roma parça bulutlu 14, Saraybosna parça bulutlu 1, Sofya çok bulutlu 6, Tiran parça bulutlu 12, Varşova parça bulutlu 8, Viyana çok bulutlu 4 ve Zürih parça bulutlu 3 derece. Asya kıtasında

derece, parça bulutlu 19 derece, Aşgabat parça bulutlu 20, Astana parça bulutlu 6, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Bişkek parça bulutlu 5, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Kabil az bulutlu 10, Kerkük parça bulutlu 22, Kuveyt az bulutlu ve açık 29, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 31, açık Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parça bulutlu 16, Tahran az bulutlu 20, Taşkent parça bulutlu 15, Tiflis parça bulutlu 13 ve Tokyo parça bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 14 derece, Kahire az bulutlu ve açık 18, Melbourne az bulutlu 10, Montreal sağanak yağışlı 5, New York sağanak yağışlı 10, Sydney parça bulutlu 15 ve Washington sağanak yağışlı 8 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga sağanak yağışlı 9 derece, Frankfurt parça bulutlu 5, Gümülcine parça bulutlu 14, Kırcaali parça bulutlu 13, Köln parça bulutlu 6, Konrad parça bulutlu 9, Köstence parça bulutlu 10, Münih parça bulutlu 2, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Selanik parça bulutlu 14, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Balkaneş parça bulutlu 8, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 5, Gazimavasa parça bulutlu 15, Girne parça bulutlu 18, Lefkoşa parça bulutlu 13 ve Güzelyurt parça bulutlu 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Ekolojik bozulmayı ilk kuşlar fark ediyor. Dünyadaki bilinen 8500 kuş türünden 900'ü artık yok. İnsan nüfusu arttıkça gezegenimizi paylaştığımız türlerin sayısı azalıyor. Doğal ortamlarını bozmazsak kuş sesleri eksilmeyecek. Kuş sesleri azalmasın, çoğalsın.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 12-18 derece, Bilecik 11-18, Bursa 12-19, Çanakkale 12-19, Edirne 12-21, İstanbul 13-17, Kırklareli 10-20, Kocaeli 15-18, Sakarya 15-18, Tekirdağ 11-17 ve Yalova 15-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 12-21 derece, Aydın 15-27, Denizli 15-25, Kütahya 11-20, İzmir 17-23, Manisa 15-22, Muğla 11-22 ve Uşak 11-20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 16-25 derece, Antalya 17-22, Burdur 12-22, Hatay 16-24, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 20-24 ve Osmaniye 14-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 13-25 derece, Ankara 12-24, Çankırı 11-21, Eskişehir 11-23, Karaman 12-24, Kayseri 12-23, Kırıkkale 12-26, Kırşehir 11-26, Konya 14-25, Nevşehir 11-24, Niğde 11-21, Sivas 8-21 ve Yozgat 9-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 14-21 derece, Bolu 10-19, Düzce 15-20, Karabük 12-19, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 15-18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 12-26 derece, Artvin 10-24, Bayburt 6-20, Çorum 10-20, Giresun 14-22, Gümüşhane 8-22, Ordu 15-21, Rize 13-24, Samsun 14-19, Sinop 13-19, Tokat 11-23 ve Trabzon 15-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 8-20 derece, Ardahan 3-19, Bingöl 10-24, Bitlis 8-19, Elazığ 12-25, Erzincan 9-24, Erzurum 4-19, Hakkari 8-20, Iğdır 11-24, Kars 4-19, Manatya 12-25, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 16-24 ve Van 8-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 16-25 derece, Batman 13-29, Diyarbakır 12-27, Gaziantep 13-25, Kilis 16-25, Mardin 17-24, Şanlıurfa 16-29 ve Siirt 16-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Mayıs Cuma günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güney yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve güneybatıdan, günün ilk saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, yine akşam saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Şişli'de düzenlediği ortak operasyonda Interpol tarafından difüzyon mesajıyla uyuşturucu madde ticareti suçundan uluslararası seviyede aranan Fas uyruklu Muhammed Boğlakrif yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticaretinde yakalanmamak için kriptolu haberleşme uygulamaları kullandığı belirlenen zanlı işlemleri için emniyete götürüldü. Zanlının Türkiye'deki sorgusunun tamamlanmasının ardından iade süreci ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde gerekli adımların atılması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasında mütalasını açıklayan savcının talebi üzerine mahkeme heyeti 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti ve duruşmayı 6 Temmuz tarihine erteledi. Savcılık mütalasında sanıkların üzerine atılı suçlara ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğunu, delil toplama sürecinin sürdüğünü ve tutukluluk hallerinin devamının gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca mütalada dijital inceleme raporları ve dosyadaki belgelerin devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgiler içerip içermediği yönünde değerlendirme yapılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmasının ardından Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede şüpheli Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. İçişleri Bakanlığı personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ilçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Sınavlar sonucunda ataması yapılan adayların atandıkları kadroda ve görev yerinde en az 3 yıl fiilen çalışması şartı getirildi. Pentagon yetkilileri İran'la devam eden çatışmaların Amerika Birleşik Devletleri'ne olan maliyetinin bugüne kadar 29 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Fransa'nın Bordeaux kentindeki limana demirleyen bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından gemideki 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Sağlık yetkilileri soruşturma kapsamında 90 yaşındaki yolcunun ölümüyle virüs arasındaki bağlantının araştırılmasına devam edildiğini, yaklaşık 50 yolcuda da bulantı, kusma ve ishal gibi norovirüs belirtilerinin görüldüğünü açıkladı. Ve spor, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen çeşitli ihlaller nedeniyle, Gençler Birliği, Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş, Samsun Spor, Kocaeli 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen çeşitli ihlaller nedeniyle Gençler Birliği, Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş, Samsun Spor, Kocaeli Spor, Göztepe, Fenerbahçe, Eyüp

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak hariç yurt geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Isparta, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Giresun, Elazığ'ın kuzeyi, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'da, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Güney Ege, Antalya'nın doğusu hariç Akdeniz bölgesi, Eskişehir hariç İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari hariç Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'in doğusunda, Van hariç Doğu Anadolu bölgesinde, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz bölümü, Malatya hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusuyla Manisa, Denizli, Osmaniye ve İskenderun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Perşembe ve Cuma günleri yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Mayıs Cuma günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güney yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve güneybatıdan, günün ilk saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, yine akşam saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 12-18 derece, Bilecik 11-18, Bursa 12-19, Çanakkale 12-19, Edirne 12-21, İstanbul 13-17, Kırklareli 10-20, Kocaeli 15-18, Sakarya 15-18, Tekirdağ 11-17 ve Yalova 15-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 12-21 derece, Aydın 15-27, Denizli 15-25, Kütahya 11-20, İzmir 17-23, Manisa 15-22, Muğla 11-22 ve Uşak 11-20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 16-25 derece, Antalya 17-22, Burdur 12-22, Hatay 16-24, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 20-24 ve Osmaniye 14-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 13-25 derece, Ankara 12-24, Çankırı 11-21, Eskişehir 11-23, Karaman 12-24, Kayseri 12-23, Kırıkkale 12-26, Kırşehir 11-26, Konya 14-25, Nevşehir 11-24, Niğde 11-21, Sivas 8-21 ve Yozgat 9-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 14-21 derece, Bolu 10-19, Düzce 15-20, Karabük 12-19, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 15-18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 12-26 derece, Artvin 10-24, Bayburt 6-20, Çorum 10-20, Giresun 14-22, Gümüşhane 8-22, Ordu 15-21, Rize 13-24, Samsun 14-19, Sinop 13-19, Tokat 11-23 ve Trabzon 15-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 8-20 derece, Ardahan 3-19, Bingöl 10-24, Bitlis 8-19, Elazığ 12-25, Erzincan 9-24, Erzurum 4-19, Hakkari 8-20, Iğdır 11-24, Kars 4-19, Manatya 12-25, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 16-24 ve Van 8-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sabah parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 16-25 derece, Batman 13-29, Diyarbakır 12-27, Gaziantep 13-25, Kilis 16-25, Mardin 17-24, Şanlıurfa 16-29 ve Siirt 16-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısıyla, zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevol'la bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO müttefiki ve ortağımız Belçika ile ilişkilerimizin ticaret, enerji, bağlantısallık, savunma sanayi ve dijital dönüşüm alanlarında yeni bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. 2025 yılı 9,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda daha da artırmayı hedefliyoruz. NATO müttefikliği temelinde savunma işbirliğimizi güçlendirirken orta koridor ve enerji güvenliği gibi stratejik başlıklarda ortak çalışmalarımızı derinleştirmeye kararlıyız. Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinde yapıcı, kapsayıcı ve stratejik bir yaklaşımın güçlenmesini önemsiyoruz ifadesini kullandı. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Diğer şüpheliler hakkında ise çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin dava hakkında hazırladığı tebliğname ile örgüt elebaşı Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki hükümlerin onanmasını talep etti. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 Aralık 2024'te karara bağlanan davada örgüt elebaşı Kaplan'a toplam 68 yıl hapis cezası verilirken 36 sanıksa 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapse çarptırılmıştı. Dosyaya ilişkin kesin hükmü Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin takipsizlik kararı verilen ve ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Osman'ın annesi, babası ve dayısının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 43. Türk Günü yürüyüşü düzenlenecek. 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü Asala tarafından şehit edilmesine duyulan tepkiyle ilk kez gerçekleştirilen ve o günden bu yana geleneksel olarak sürdürülen Türk Günü yürüyüşü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Rusya İçişleri Bakanlığı İngiltere'nin eski savunma bakanı Ben Wallace'ın Rusya Ceza Kanunu kapsamında arananlar listesine dahil edildiğini, Wallace hakkında arama kararı çıkarıldığını açıkladı. Ve spor milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kulüpten orta saha oyuncusu geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü açıklaması yapıldı. Midtjylland'de forma giyen 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusu Aral Şimşir de Danimarka Oyuncular Birliği tarafından Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda yılın profili seçildi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak hariç yurt geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Isparta, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Giresun, Elazığ'ın kuzeyi, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'da, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Güney Ege, Antalya'nın doğusu hariç Akdeniz bölgesi, Eskişehir hariç İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari hariç Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'in doğusunda, Van hariç Doğu Anadolu bölgesinde, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz bölümü, Malatya hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusuyla Manisa, Denizli, Osmaniye ve İskenderun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Perşembe ve Cuma günleri yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında batıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Mayıs Cuma günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve güneybatıdan, günün ilk saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, yine akşam saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 12-18 derece, Bilecik 11-18, Bursa 12-19, Çanakkale 12-19, Edirne 12-21, İstanbul 13-17, Kırklareli 10-20, Kocaeli 15-18, Sakarya 15-18, Tekirdağ 11-17 ve Yalova 15-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 12-21 derece, Aydın 15-27, Denizli 15-25, Kütahya 11-20, İzmir 17-23, Manisa 15-22, Muğla 11-22 ve Uşak 11-20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 16-25 derece, Antalya 17-22, Burdur 12-22, Hatay 16-24, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 20-24 ve Osmaniye 14-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 13-25 derece, Ankara 12-24, Çankırı 11-21, Eskişehir 11-23, Karaman 12-24, Kayseri 12-23, Kırıkkale 12-26, Kırşehir 11-26, Konya 14-25, Nevşehir 11-24, Niğde 11-21, Sivas 8-21 ve Yozgat 9-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bazı bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 14-21 derece, Bolu 10-19, Düzce 15-20, Karabük 12-19, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 15-18 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 12-26 derece, Artvin 10-24, Bayburt 6-20, Çorum 10-20, Giresun 14-22, Gümüşhane 8-22, Ordu 15-21, Rize 13-24, Samsun 14-19, Sinop 13-19, Tokat 11-23 ve Trabzon 15-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kuzeybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 8-20 derece, Ardahan 3-19, Bingöl 10-24, Bitlis 8-19, Elazığ 12-25, Erzincan 9-24, Erzurum 4-19, Hakkari 8-20, Iğdır 11-24, Kars 4-19, Manatya 12-25, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 16-24 ve Van 8-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 16-25 derece, Batman 13-29, Diyarbakır 12-27, Gaziantep 13-25, Kilis 16-25, Mardin 17-24, Şanlıurfa 16-29 ve Siirt 16-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Opa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre olacak. Yürüyüş mesafesi gece 12'ye kadar iyi, gece 12'den akşam 6'ya kadar iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre olacak. Yürüyüş mesafesi sabah 6'ya kadar iyi, yağış anında orta. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar iyi, öğle 12'den akşam 6'ya kadar iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre, yağış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Şişli'de düzenlediği ortak operasyonda Interpol tarafından difüzyon mesajıyla uyuşturucu madde ticareti suçundan uluslararası seviyede aranan Fas uyruklu Muhammed Boğlakrif yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticaretinde yakalanmamak için kriptolu haberleşme uygulamaları kullandığı belirlenen zanlı işlemleri için emniyete götürüldü. Zanlının Türkiye'deki sorgusunun tamamlanmasının ardından iade süreci ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde gerekli adımların atılması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasında mütalasını açıklayan savcının talebi üzerine mahkeme heyeti 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti ve duruşmayı 6 Temmuz tarihine erteledi. Savcılık mütalasında sanıkların üzerine atılı suçlara ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğunu, delil toplama sürecinin sürdüğünü ve tutukluluk hallerinin devamının gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca mütalada dijital inceleme raporları ve dosyadaki belgelerin devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgiler içerip içermediği yönünde değerlendirme yapılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmasının ardından Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede şüpheli Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. İçişleri Bakanlığı personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ilçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Sınavlar sonucunda ataması yapılan adayların atandıkları kadroda ve görev yerinde en az 3 yıl fiilen çalışması şartı getirildi. Pentagon yetkilileri İran'la devam eden çatışmaların Amerika Birleşik Devletleri'ne olan maliyetinin bugüne kadar 29 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Fransa'nın Bordo kentindeki limana demirleyen bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından gemideki 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Sağlık yetkilileri soruşturma kapsamında 90 yaşındaki yolcunun ölümüyle virüs arasındaki bağlantının araştırılmasına devam edildiğini, yaklaşık 50 yolcuda da bulantı, kusma ve ishal gibi norovirüs belirtilerinin görüldüğünü açıkladı. Ve spor, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen çeşitli ihlaller nedeniyle, Gençler Birliği, Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş, Samsun Spor, Kocaeli Spor, Göztepe, Fenerbahçe, Eyüp Spor, Rize Spor ve Kayseri Spor disipline gönderildi. Ayrıca Kasımpaşa üst yöneticisi Ceyhun Kazancı, talimatlara aykırı hareketi, sportmenliğe aykırı hareketleri, hakaretleri ve tehditleri nedeniyle Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belezoğlu ise sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle disipline sevk edildi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına

Sayın dinleyiciler, Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak hariç yurt geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Isparta, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Giresun, Elazığ'ın kuzeyi, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'da, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Güney Ege, Antalya'nın doğusu hariç Akdeniz bölgesi, Eskişehir hariç İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari hariç Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'in doğusunda, Van hariç Doğu Anadolu bölgesinde, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz bölümü, Malatya hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusuyla Manisa, Denizli, Osmaniye ve İskenderun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Perşembe ve Cuma günleri yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Mayıs Cuma günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güney yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve güneybatıdan, günün ilk saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, yine akşam saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: Jin Havalı Radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere tekrar merhaba. Günde sizler için bana çok ilginç gelen bir şey araştırdım. Azendelerin zehir fallarını. Azende kabilesinin insanlarına Azendeler deniliyor. Ve onların zehir falları. Orta Afrikalı kabilemizin önemli mevzuları söz konusu olunca başvurduğu zehir falında önce kümes hayvanlarına değişen dozlarda zehir veriliyor. Ardından da ölüp ölmediklerine bakılarak sorulan soruya negatif ya da pozitif bir cevap aranıyor. Eğer ilk soruya cevap olarak hayvan ölürse ikinci ayakta bu sefer ilk seansın sonuçlarının doğru olup olmadığı soruluyor. Falın çıkması için bu kez hayvanın yaşaması şart. İlk soruda ölüm gerçekleşmezse bu sefer ikincisinde hayvan ölmek zorunda. Kısacası ancak falın birinci ve ikinci ayaklarının birbirinin tersi sonuçlar vermesi durumunda kesin bir karara varılabilmesi gerekiyor. Eğer azendelerin fal esnasında hile yapmadığı konusunda ısrarcı olan Evans Pritchard'a inanırsak bu durumun gerçekleşme olasılığı ancak %50 olmalı. Yani falın bırakın gerçeği ifşa etmeyi, tutarlı bir sonuç doğurması bile yazı tura oyunundaki yazı ya da turanın gelme olasılığı kadar. Tahmin edebileceğiniz gibi sıklıkla karşılaştıkları bu tutarsızlık azendeleri pek rahatsız etmiş. Afrika'nın birçok yerinde karşımıza çıkan zehir falının tahtını sarsmaya geçtik. Bu çelişkiler yerlilerimizin inancını daha da pekiştirecek. Fal çıkmadıysa bu başka güçlerin devreye girmesinden kaynaklanacak bir olay olmuş. Evans Pritchard, azendelerin suç attığı faktörleri bizim için sıralamış. Yanlış ya da bayat zehir kullanılması. Büyü sırasında uyulması gereken tabulardan birinin ihlali. Cadılık ya da büyücülük, karşı büyü gibi şeyler. Hayaletlerin ya da zehrin edinildiği ormanın öfkesi. Diğer metafizik güçlerin araya girmesi yani. Ve büyünün icrası sırasında yapılan hatalar. Demek ki kullanılan bu fal hiç de öyle basit işlemlerle yapılmıyor. Kaç doz zehir verilecek? Sorular hangi sırayla sorulacak? Herhangi bir yanlış anlamaya ya da muğlaklığa meydan vermeden nasıl ifade edilecek? Fal esnasında kümes hayvanı ne kadar süreyle ayak parmağının altında, ne kadar süre elde tutulacak? Zehir etkisini göstersin diye ne zaman sallanacak, ne zaman yere fırlatılacak? Bunlar hep fala bakan kişinin inisiyatifine bırakılmış. Hayvanın ölmesi durumunda zehrin onu nasıl etkilediğini gözlemlemek de yine onun görevi. Kısacası bu karmaşık falda insan faktörü belirleyici ve yanlış gidebilecek, sorgulanabilecek çok çok çok fazla şey var. Hikmetinden sual olamayacak tek bir şey ise büyünün kendisi. Doğaüstü güçlere inanç öyle yakılmaz bir paradigma ki Orta Afrikalı yerlilerin suçu insana atamadığı yerde ormanın öfkesi gibi doğaüstü güçleri günah keçisi yapacak kadar. Falsız ve büyüsüz bir dünyayı düşünemediklerinden, belki de düşünmek istemediklerinden test edilemeyen bir sistem yaratmışa benziyorlar aslında. Büyü ve cadılık gibi kavramlar azendelerin hayata bir anlam vermesine yardım ediyor. Başlarına gelen tarihsiz olayları bunlarla açıklayabiliyorlar. Ancak bu olayların gerçek fiziksel nedenlerini bilmedikleri anlamına da gelmiyor. Mesela bir hububat ambarı çöktüğünde bunu cadılığa yoruyor olabilirler. Ancak tahtaları termitlerin yediğinin de farkındalar. Bir sebep-sonuç ilişkisi olması bu beklenmedik olayın hala açıklanmaya muhtaç olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Peki termitleri ambarların başına musallat eden ne? Cadılar olsa gerek değil mi? Benzer bir durumu bugün de gözlemek mümkün. Deprem ve hastalık gibi talihsizliklerin bilim tarafından açıklanabilir fenomenler olduğunun farkında olsak bile kaçımız neden ben ve neden şimdi sorularını sormadan durabiliyoruz? Sebep-sonuç zincirinin ilk halkasını bulma uğraşı insanoğlunun zihnine nakşedilmiş aslında. Her şeyin bir sebebi vardır anlayışının bir ürünü. Evrenin bir sonucu olan bu anlayış o kadar yaygın ki eskiler bu mantık hatasına yabancı dillerde isimler bile bulunmuş. Evet, yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar yolunuz azendelerden uzakta, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü sabah saatlerinden sonra Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 18 derece, Bilecik 18, Bursa ve Çanakkale 19, Edirne 21, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 18, Tekirdağ 17 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 27, Denizli 25, Kütahya 20, İzmir 23, Manisa ve Muğla 22, Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 25 derece, Antalya ve Burdur 22, Hatay 24, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 21, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale 26, Konya 25, Kırşehir 26, Nevşehir 24, Yozgat 22, Niğde ve Sivas 21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 21 derece, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu ve Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt ve Çorum 20, Giresun ve Gümüşhane 22, Ordu 21, Rize 24, Samsun ve Sinop 19, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere kuvvetli, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 20 derece, Ardahan 19, Bingöl 24, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 24, Erzurum 19, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 25 derece, Batman 29, Diyarbakır 27, Gaziantep ve Kilis 25, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar, doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'ta İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.
Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatteki hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjano Kristo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cevdet Yılmaz, Türkiye olarak Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine desteğimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz bölgesi illerinin milletvekilleriyle Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Gürlek, Türkiye'de özellikle sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen bunlar suçlu. Ama yasa dışı bahis oynayana suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz açıklamasında bulundu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 77'si tutuklu 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 37. duruşmasında bir kısım sanıkların savunmaları alındı. Oturumla birlikte 50 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet İşleri Başkanı Xi Jinping'in görüşmesi başladı. Çin Devlet Başkanı Xi, Amerika Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde Çin ve Amerika zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli açıklamasında bulundu. Ve son olarak spor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor 18. kez finale yükseldi. Trabzonspor finalde Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Kupayı kazanan takımın belli olacağı mücadele 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Aydın-İzmir otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde derz bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir ve Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı Aydın-İzmir istikametine aktarılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Aydın-Ortaklar yolunun 0 ila 2. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacaktır. Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı kullanılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu yolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak hariç yurt geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak hariç yurt geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Isparta, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Giresun, Elazığ'ın kuzeyi, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'da, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Güney Ege, Antalya'nın doğusu hariç Akdeniz bölgesi, Eskişehir hariç İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari hariç Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'in doğusunda, Van hariç Doğu Anadolu bölgesinde, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz bölümü, Malatya hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusuyla Manisa, Denizli, Osmaniye ve İskenderun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Perşembe ve Cuma günleri yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Mayıs Cuma günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve güneybatıdan, günün ilk saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, yine akşam saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: biliyor muydunuz?
1: Köpeklerin dilleri neden sürekli dışarıdadır? Köpekler de insanlar gibi memeliler sınıfının üyeleridir. Memeliler, vücut sıcaklıklarını belli bir seviyede tutmaya uyum sağlamışlardır. Sabit vücut sıcaklıklı hayvanların hepsinde, sıcak havalarda vücut sıcaklığını dengeleyebilmek için farklı stratejiler izlenir. İnsanlar bunu vücutlarının çeşitli bölgelerine dağılmış olan ter bezleriyle sağlar. Birçok memeli ise kürkleri ve kılları yüzünden bu şekilde terleyemez. Köpeklerde ise esas olarak ayak altlarında ve çok az bir miktarda deri altında ter bezleri bulunur. Dillerini dışarıda tutarak pratikte aslında bizimle aynı şeyi yaparlar. Buharlaşma. Buharlaşan su vücudun ısı kaybetmesine neden olur. Köpeklerin özellikle koştuktan sonra çok daha fazla ve hızlı hızlı soluduklarını görürüz. Kedilerde bazen çok sıcakladıklarında köpekler gibi dillerini dışarı çıkararak solurlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Silgi yazıyı nasıl siler? Bir kurşun kalemin yazı yazan kısmı kurşun değil, grafittir. Grafit ise bir nevi karbon bileşimidir. Yazı yazarken kurşun kalemin kağıt üzerine bıraktığı iz, ucundaki karbonun kağıt tarafından aşındırılıp tutulan kısmıdır. Kağıdın üzerindeki kurşun kalem izlerine mikroskopla bakıldığında 2 ila 10 mikrometre, yani bir saç kılından 6 kez küçük çapta kumlu, köşeli taneciklerden oluştuğu görülür. Kurşun kalem izini oluşturan bu minik grafit noktaları, kağıdın yüzeyinin biraz altında kağıdın lifleriyle iç içe geçmiş durumdadırlar. Silginin kağıdın liflerine karışmış bu grafit parçacıklarını çekip çıkarması, silgi ile kağıt arasındaki sürtünmenin yarattığı bir aşınmadır. Lastik silgi, yumuşaklığı sayesinde kağıt liflerine nüfuz eder. Kağıdı aşındırıp çok ince bir tabakasını kaldırırken, grafit parçalarını da çekip çıkarır. Bir kağıttaki yazıyı sildikten sonra, kağıt üzerinde biriken parçacıklara mikroskopla 200 kere büyütülüp bakıldığında, bunların içine grafit konulmuş sigara böreği ruloları halinde olduklarını görürüz. Grafit parçalarının bir kısmı da lastiğin üzerine yapışıp kaldığından silginin kullanılan yerinin rengi de koyulaşır. Sonuç olarak silgi sadece yumuşak bir lastiktir. Kağıdı olduğu gibi bırakıp sadece yazıları silmez. Ovalama ve aşındırma prensibine göre çalıştığından kağıdın bir tabakasını da yerinden çıkarır. Bu nedenle aynı yere yazılan yazı tekrar tekrar silinemez. Birkaç siliş sonunda kağıdın o yerinde bir delik meydana gelir. Kağıda yazılan yazı hemen anında silgiyle silinirse kolaylıkla çıkar. Eğer aradan bir süre geçmişse, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, ne kadar sert bir silgi kullanılırsa kullanılsın, çizgi tam anlamıyla çıkmaz. Muhakkak kağıtta iz bırakır. Bunun sebebi kalemdeki grafitin mumlu bir özelliğe sahip olmasıdır. Yazıyı yazarken bu yumuşak balmumsu madde de grafit parçacıkları ile birlikte kağıdın lifleri arasındaki boşluklardan içine nüfuz eder. Zamanla bu mumlu kısım hem sertleşir hem de havanın etkisiyle oksitlenir, grafit parçacıklarının kağıdın bünyesine sıkıca tutunmalarını sağlar. Bu hale gelmiş grafit, kağıdın daha derin tabakalarına indiğinden silgiyle kolayca aşındırılamaz. Kağıdın üst tabakaları alınsa dahi yazı tam olarak silinemez. Kırtasiyecilerde beyazdan turuncuya, yeşilden kırmızıya rengarenk silgiler bulunur. Bu renklendirmenin ana amacı silginin çocuklar için çekiciliğini artırmaktır. Renklerin bir kısmı üretim aşamasında oluşturulur ve lastiklerin değişik bileşim ve kalitelerini gösterirler. Ama neticede silgi basit bir lastiktir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir erkeğin hayatının ortalama 3350 saatini tıraş olmakla geçirdiğini? Beethoven'ın beste yapmadan önce kafasını soğuk suya soktuğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 18 derece, Bursa 19, Bilecik 18, Çanakkale 19, Edirne 21, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 18, Tekirdağ 17 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 27, Denizli 25, Kütahya 20, İzmir 23, Uşak 20, Manisa ve Muğla 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 25 derece, Antalya ve Burdur 22, Hatay 24, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 21, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 24, Yozgat 22, Niğde ve Sivas 21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 21 derece, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu ve Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt ve Çorum 20, Giresun ve Gümüşhane 22, Ordu 21, Rize 24, Samsun ve Sinop 19, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 20 derece, Ardahan 19, Bingöl 24, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 24, Erzurum 19, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 25 derece, Batman 29, Diyarbakır 27, Gaziantep ve Kilis 25, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısıyla zamanla geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece saatlerinde doğusu 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Görüşmelerde geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. İki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak. ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konser sırasında çıkan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında 6 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, ikisi tutuklanmıştı. Türk bayrağına hakaret eden soruşturmada 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu, 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Özcan'ın toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede diğer şüphelilerin de bu suçlardan değişen sürelerde hapsi talep edildi. İletişim Başkanlığı'nca Polonya'nın başkenti Varşova'da Doğu Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle NATO'nun geleceği ve Polonya-Türkiye Savunma İşbirliği başlıklı panel düzenlendi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği anımsatıldı. İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderdiği gerekçesiyle yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme sanığı toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus bir yolcu gemisinde görülmesinin ardından dünya gündemine oturan hanta virüsü küresel nüfus için riski düşük olarak değerlendirmeye devam ettiklerini bildirdi. Ve son olarak spor, Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzun Çavdar gümüş madalya kazandı. Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Aydın-İzmir otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde derz bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir ve Aydın istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Aydın-İzmir istikametine aktarılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Aydın-Ortaklar yolunun 0 ila 2. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacaktır. Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı kullanılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu yolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Aldık Samsun'dan 9 kişi hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
4: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
6: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programıyla sizlerle birlikteyiz. 2 saatlik zaman diliminde mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal'la birlikte sizlere eşlik edeceğiz. Tarihler 14 Mayıs 2006 Perşembe'yi gösteriyor. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün diliyoruz. 2 saatlik zaman diliminde gündemin öne çıkan haberlerini paylaşacağız. Gazeteler neler yazdı, manşet haberlerde neler var, yorumlar neler? Bunları sizlerle paylaşacağız. İstanbul'da ve başkentte trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için trafiğin en yoğun olduğu yolları paylaşacağız. Saatlerimiz 9.20'yi gösterdiğinde ise tarihte bugün neler yaşandı? Sizlerle paylaşacağız. Türkiye'de ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Bu bilgileri sizlere aktaracağız. Basın turumuza Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Milliyet Gazetesi'nin manşet haberinde, evet maalesef kan dondurucu bir haber var. 13 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme istismar. Bakanlık el koydu. Bartın'da 1,5 yıl boyunca onlarca kişinin istismar ettiği 13 yaşındaki çocuğa sahip çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açılan davaya da müdahil oldu. Soruşturmada mağdurun annesiyle aralarında çocuk yaştaki zanlıların da olduğu 33 kişi tutuklandı. Bartın'ın 13 bin nüfuslu Amasra ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu G.Ö.'ye İstismar iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 9'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere yaşları 16 ila 23 arasında değişen 33 kişi tutuklandı. Mağdur kız çocuğunun annesi T.Ö.'nün de aile yükümlülüğünü ihlal ve suç delillerini gizleme ve yok etme suçlarından tutuklandığı öğrenildi. İsimsiz bir ihbarla ortaya çıkan olayda istismarın yaklaşık 1,5 yıldır sürdüğü ve sosyal medya üzerinden organize şekilde gerçekleştiği iddiaları dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 180 kişinin dinlendiği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın olaya ilk andan itibaren müdahale ettiği, mağdur çocuğun devlet korumasına alındığı açıklandı. Dosyaya yansıyan iddialara göre mağdur çocuğun özellikle TikTok başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden bazı kişilerle iletişim kurduğu, ardından sistematik şekilde cinsel istismara maruz bırakıldığı öne sürüldü. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kişiyle yazışma ve iletişim kaydı tespit edildi. Mahkemenin sanık ve şüpheliler arasındaki irtibatı belirlemek için Ocak 2025 ile Mayıs 2026 arasındaki tüm baz ve HTS kayıtlarının tespitini istediği öğrenildi. Bölgede yaşayanların anlatımlarına göre bazı şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı hareket ettiği öne sürüldü. İddialar arasında mağdur çocuğun tutuklanan annesinin yaşananlardan haberdar olduğu ve bazı kişilerle para karşılığında görüştürülmesine göz yumduğu da yer aldı. Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan üvey baba Şakir Özkanca, yaşanan sürece ilişkin sorumluluğu büyük ölçüde mağdur çocuğun davranışlarına bağladı. Haberin içerisinde hangi ifadeye üzüleceğimizi bilemediğimiz bir haber değerli dinleyenlerimiz. Olayın ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürece müdahil olduğu açıklamada mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlandığı belirtilerek, çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup mağdur çocuğumuz koruma altına alınmıştır denildi. Bakanlık ayrıca davaya müdahil olunacağını da açıkladı. Başka bir habere göz atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğiyle ilgili haber var. Sürmanşette yer almış. Astana'da jetlerle karşılama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı, ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Astana Havalimanı'nda Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Astana Nazarbayev Havalimanı'na inişinde ise Erdoğan'ın uçağına Kazakistan savaş uçakları eşlik etti. Aslan Altay Karataş'ın haberi 12. sayfada detaylarıyla yer buluyor.

İstanbul'da trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için yol durumunu paylaşalım. Şu an için İstanbul'da çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Ortalama yolculuk süreleri ise şöyle. TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süresi 40 dakika. TEM Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar yarım saat. D100 Karayolu Adliye'den Bostancı'ya kadar 1 saat. TEM Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 45 dakikalık süreler mevcut. Bağdat Caddesi Minibüs Yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi Basın Ekspres Yolu İdeal Tepe'den İki Terli Kavşağı'na kadar yine 1 saatlik süreler görülüyor. D100 Karayolu Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40 dakika. TEM Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 20 dakika. E5 Haliç Köprüsü E5 Merter Metro'dan Halıcıoğlu Kavşağı'na kadar yarım saat. TEM Mahmut Bey Yolu Taşocağı Yolu Caddesi'nden Esenler Otogar'a kadar 20 dakika. Kartal Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra Yakacık Kavşağı'ndan TEM Bağlantısı'na kadar 25 dakika. D100 Karayolu Bostancı'dan İdeal Tepe Kavşağı'na kadar 20 dakika. E5 Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 45 dakika. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar yarım saat. D100 Karayolu Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar yarım saat. Turgut Özal Bulvarı Rahmanlar'dan Maltepe'ye kadarsa 10 dakikalık süreler mevcut. Köprülerin trafik yoğunluğunu da paylaşalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı, Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde zaman zaman yoğun, Anadolu'ya geçişlerde ise akıcı bir trafik var. Son olarak Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde ve Ayvansaray yönünde trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli yolculuklar diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin diyelim. Sıradaki şarkıyı da trafikte seyir halinde bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize armağan ederim. Şarkımızın ardından Milliyet Gazetesi'nin haberleriyle yayınımıza devam edeceğiz.

Milliyet Gazetesi ile basın turumuza devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.40'ı gösteriyor. Ucuz ölümlerin ülkesi olmayacağız. Manisa'nın Soma ilçesinde 12 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci dün düzenlenen törenlerle anıldı. Anma programlarına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir daha hiçbir madenci 150 yıl öncesinin şartlarında çalışmasın diye mücadele ediyoruz. Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmayacak," dedi. Evet, Soma faciasında da hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir daha böyle faciaların yaşanmamasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Haberin detaylarını da 12. sayfada bulabilirsiniz. Yalım'dan ek ifade 1,2 milyon lira iddiası. İstanbul'daki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Çağlayan Adliyesi'nde 5 saat süren ek ifadesinin detayları ortaya çıktı. Yalım, belediyeye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını kabul etti. Yalım, Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini de ifade etti. Normalleşmeye ticaret kapısı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki 33 yıllık sınır gerilimi sonrası iki ülke arasında ticaret başlıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin hazırlıkların 11 Mayıs'ta tamamlandığını bildirdi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan ise, Türkiye'nin Ermenistan üzerindeki yasakları kaldırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz, dedi. Almanya'da bir ilk, Cem Özdemir eyalet başbakanı. Yeşillerin adayı Cem Özdemir eyalet parlamentosunda yapılan oylamada Almanya'nın Türkiye kökenli ilk eyalet başbakanı seçildi. Kıbrıslı Türk İngiltere'de devlet bakanı. İngiltere Kralı 3. Charles Başbakan Starmer'ı istifaya çağırarak görevini bırakan devlet bakanlarının yerine atanan yeni isimleri onadı. Atananlar arasında Kıbrıs Türk'ü Nesil Çalışkan da yer aldı. Evet, spor haberleriyle Milliyet Gazetesi'ni noktalayacağız. Son nefeste finale. Trabzonspor geriye düştüğü maçta Gençler Birliği'ni devirip Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. 90+2'de Muçi'nin kaydettiği golle gülen Karadeniz ekibi finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Saldırgan takıntılı çıktı başlığı var. Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya Beyoğlu'nda bir mekan çıkışında saldıran Yusuf Yıldırım'ın daha önce futbolcuyla eski sevgilisi Devrim Özkan'ı tehdit ettiği ve Torreira'nın Yıldırım hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek Birol'la Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen Yıldırım ise tutuklandı. Salah'tan yeşil ışık son haberimiz. Mısır basını yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın Fenerbahçe'nin 20 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık teklifine evet dediğini yazdı. Bu gelişme Sarı Lacivertli camiayı heyecanlandırırken Salah'ın Dünya Kupası'na kadar son kararını vereceği belirtildi. Detaylar spor bölümünde yer alıyor Milliyet Gazetesi'nde. Aktaracağımız haberler böyleydi değerli dinleyenlerimiz. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Ardından Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atacağız.

Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Basında gündem programımız devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerini paylaşacağız demiştik. Cumhuriyet Gazetesi'nde casusluk davasında özgürlük kararı yine çıkmadı ifadesi var. Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın yargılandığı casusluk davasında sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi. Duruşma 6 Temmuz ertelenirken İstanbul Büyükşehir Belediye davası ise devam ederse İmamoğlu bir günde 3 duruşmaya çıkacak denilmiş. Bizden örgüt yaratamazsınız bu haberinde alt başlığında yer alıyor. Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha, emniyete gitmeden yandaş medya tarafından suçlu ilan edildiğini söyledi. Büyükçulha, "Beni bir yıldır yatırmanın vebalini nasıl taşıyorsunuz?" dedi. Unutmayacağız başlığını görüyoruz. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te maden faciasında 301 işçinin yaşamını yitirmesinin üzerinden 12 yıl geçti. Açılan davalar düşerken yürekler soğumadı. Anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaletten yakınan bir madenci yakınına "O mahkemeyi yeniden gördüreceğim, sen merak etme" dedi. Kentte düzenlenen anma etkinliğine aileler, siyasi parti temsilcileri, sendikalar, meslek odaları ve yurttaşlar katıldı. Evet, bizlerin de hafızasına katılan, kazınan maden faciasında görseller paylaşılmış. Detaylar da 5. sayfada yer buluyor. Yurt dışından incelemesiz varlık getirilmesine kapı açan torba teklife eleştiriler sürüyor. Kapitülasyon gibi. Yurt dışından vergi incelemesi yapılmaksızın para, altın, döviz getirebilmesine kapı açan torba teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Muhalefetse bu bir kapitülasyon yasasıdır. İyi olsun, kötü olsun, kirli olsun, temiz olsun, para gelsin mantığıyla yapılmış bir kanun teklifi eleştirisinde bulundu. Varlık barışı terörle mi ilgili? İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, iktidarın yasalaştırmak istediği varlık barışı düzenlemesiyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı. Dervişoğlu, PKK'nın yurt dışındaki kaynaklarının Türkiye'ye sokulmasıyla ilgisi var mı sorusunda bulundu. İyi Parti 81 ilden gelen yüzlerce gençle dün Anıtkabir'deydi denilmiş, görselde paylaşılmış. Amerika Başkanı'ndan ziyaret Trump, Şii'den Çin'i açmasını isteyeceğim diyor. Amerika Başkanı Trump'ın Çin ziyareti başladı. 2 günlük ziyaretle ilgili olarak Trump, olağanüstü bir lider olan Başkan Xi'den bu parlak insanların sihirlerini gösterebilmeleri için Çin'i açmasını isteyeceğim. Konuşacak çok şeyimiz var. Bunlardan biri İran değil diyebilirim dedi. Detaylar da 7. sayfada. Kayyuma kayyum atandı. Resul Emrah Şah'ın tutuklanmasının ardından koltuğa oturtulan Kayyum Cevdet Ertürkmen'in de yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi atandı. CHP İstanbul İl Örgütü Kayyum'u protesto etmek için dün Şişli'de protesto yürüyüşü düzenledi. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerini paylaştık. Başkent'te trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için trafiğin en yoğun olduğu yolları paylaşalım. Şu an için başkent'te çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Ortalama yolculuk süreleri ise yarım saati geçiyor. İvedik Organize Sanayi Bulvarı, İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Sakıp Sabancı Bulvarı Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süresi yarım saat. Turgut Özal Bulvarı, Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 40 dakikalık süreler mevcut. Talat Paşa Bulvarı, Tıp Fakültesi Caddesi, Tren Garı'ndan NATO yolu girişine kadar 20 dakika.
Sapan Bucat, kısa Atatürk Bulvarı, kısa Atatürk Bulvarı, Keçiören Sapan'dan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar yarım saat. Konya yolu Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar 15 dakika. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar yarım saat. İstasyon Caddesi Elvankent Sapan'dan Etim'e kadar 20 dakika. 20 dakika. Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizli Dere Caddesi girişine kadar 15 dakika. Otosanayi yolu Şaşmaz Kavşağı'na kadar 10 dakika. Kavşağı'na kadar 10 dakika. 2452. Cadde Ümüşköy Kavşağı'ndan Angora Evlerine kadar 15 dakika. Bozgat Bulvarı Etlik Caddesi Bulvarı Etlik Caddesi Seyitler Kavşağı'ndan Etlik Poliklinik Kavşağı'na kadar 20 dakikalık süreler olduğunu söyleyelim. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli yolculuklar diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin diyelim. Basında gündem programımızın ilk bölümünü güzel bir şarkıyla noktalayalım. Saat başı hava tahmin raporlarının ardındansa basında gündem programımız devam edecek. Bizler şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 18 derece, Bursa 19, Bilecik 18, Çanakkale 19, Edirne 21, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 18, Tekirdağ 17 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 27, Denizli 25, Kütahya 20, İzmir 23, Uşak 20, Manisa ve Muğla 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 25 derece, Antalya ve Burdur 22, Hatay 24, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 21, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 24, Yozgat 22, Niğde ve Sivas 21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 21 derece, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu ve Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt ve Çorum 20, Giresun ve Gümüşhane 22, Ordu 21, Rize 24, Samsun ve Sinop 19, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 20 derece, Ardahan 19, Bingöl 24, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 24, Erzurum 19, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 25 derece, Batman 29, Diyarbakır 27, Gaziantep ve Kilis 25, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar, doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'ta İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatteki hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Görüşmelerde geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. İki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak. Otlu Bahar Şenliklerindeki konser sırasında çıkan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında 6 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, ikisi tutuklanmıştı. Türk bayrağına hakaret eden soruşturmada 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu, 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Özcan'ın toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede diğer şüphelilerin de bu suçlardan değişen sürelerde hapsi talep edildi. İletişim Başkanlığı'nca Polonya'nın başkenti Varşova'da Doğu Araştırmaları Merkezi İşbirliği ile NATO'nun geleceği ve Polonya-Türkiye Savunma İşbirliği başlıklı panel düzenlendi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği anımsatıldı. İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderdiği gerekçesiyle yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme sanığı toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus bir yolcu gemisinde görülmesinin ardından dünya gündemine oturan Hanta virüsü küresel nüfus için riski düşük olarak değerlendirmeye devam ettiklerini bildirdi. Ve son olarak spor, Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda Suude Yaren Uzun Çavdar gümüş madalya kazandı. Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Aydın-İzmir otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde derz bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir ve Aydın istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Aydın-İzmir istikametine aktarılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Aydın-Ortaklar yolunun 0 ila 2. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacaktır. Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı kullanılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu yolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımızın ikinci bölümüyle huzurlarınızdayız. Mikrofonda ben Fatma Ural, teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal'la birlikte. Gündemin öne çıkan haberleri, başlıkları ve yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Gazeteler bugün neler yazdı? Manşet haberlerde neler var? Bu bilgileri sizlerle paylaşacağız. İlk bölümde İstanbul ve başkentin yol durumunu da paylaşmıştık. Bu saat dilimine ise tarihte bugün neler yaşandı? Bu bilgilerle başlayalım. Tarihler 14 Mayıs 2026 Perşembe gününü gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada 14 Mayıs'ta yaşanan gelişmelere kısaca göz atalım. İlk tarihimiz 1560 yılı Piyade Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Cerbedeniz Savaşı'nı kazandı. 1643 yılında 14. Louis babası kral 13. Louis'nin ölümü üzerine daha 4 yaşındayken Fransa tahtına çıktı. 1767 yılında İngiliz hükümetinin İtalya'ya vergi koyması üzerine Amerikan Bağımsızlık Savaşı başladı. 1796 yılında Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı. 1811 yılında Paraguay, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı. 1861 yılında 859 gram ağırlığında kondrit tipinde bir meteorit olan meteoriti İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarında yeryüzüne çarptı. 1919 yılında İzmir limanında bulunan İtilaf Devletleri Donanması Kumandanı Amiral Kaltrop, Türk ordusuna İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceğini bildirdi. 1919 yılında aynı tarihte İzmirli yurtseverler gece Yahudi mezarlığında toplanarak reddi ilhak ilkesini kabul etti. 1937 yılında Tarım Bakanlığı Kuruluş Kanunu'nu kabul etti. 1939 yılında Peru'da 5 yaşındayken doğum yapan Yinan Bedina, kayıtlara geçmiş en genç anne olarak tıp tarihinde yerini aldı. 1946 yılında Türkiye Sosyalist Partisi kuruldu. Başkanlığına avukat Esat Adil Müstecaplıoğlu seçildi. 1948 yılında Filistin'de İngiliz egemenliği sona erdi. İsrail bağımsızlığını ilan etti. 1948 yılında Arap-İsrail Savaşı başladı. 1950 yılında 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokrat Parti %53 oyla tek başına iktidara geldi. Türkiye'de tek parti dönemi böylelikle sona erdi. 1955 yılında Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği yeni bir askeri ittifak içeren Varşova Paktı'nı imzaladı. 1970 yılında Kızıl Ordu Fraksiyonu adlı radikal sol örgüt Almanya'da kuruldu. 1972 yılında Bülent Ecevit CHP kurultayında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra CHP'nin 3. genel başkanı seçildi. 1973 yılında Amerika'nın ilk uzay istasyonu olan Skylab fırlatıldı. 1974'te 12 Mart askeri müdahalesi sırasında tutuklananları kapsayan genel af çıktı. 141 ve 142. maddeler kapsam dışı kaldı. 1984 yılında Yaşar Kemal'in İnce Mehmet romanını sinemaya uyarlayan Peter Ustinov'un filminin galası Londra'da yapıldı. 1985 yılında Hüsamettin Cinduruk Doğru Yol Partisi Genel Başkanı seçildi. 1987 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa değişikliğini kabul ederek siyasi yasaklar için referanduma gitti. Milletvekili sayısı 450'ye çıkarılacak ve seçmen yaşı da 20'ye indirilecekti. 1997 yılında Danıştay, Bergama köylülerinin siyanürle altın üretimine son verilmesi talebini kabul etti. 2006 yılında Galatasaray Turkcell Süper Lig'deki 16. şampiyonluğunu kazandı. Son tarihimiz 2010 yılı. Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi, ticari ve kültürel işbirliğini öngören 21 adet dostluk anlaşması imzalandı. Tarihte bugün yaşanan önemli olaylarla gelişmeler böyleydi değerli dinleyenlerimiz. Birazdan basın turumuza Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Şimdi güzel bir şarkıyı sizlerle baş başa bırakalım, ardından burada olacağız.

Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Bu güzel şarkının ardından Hürriyet Gazetesi ile basın turumuza devam ediyoruz. Lafta kalmasın, Türkiye sizinle manşet haberde yer bulmuş. Okul saldırılarını araştıran komisyonun üyesi milletvekilleri kendilerini de örnek vererek bireysel silahlanmaya karşı çıktı. 30-40 silah alabiliyoruz, biz kovboy muyuz diyen vekiller, meclisin ortak hareket ederek topluma örnek olması gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Silahlı Okul Saldırıları Araştırma Komisyonu dün ilk toplantısını yaptı. Milletvekilleri bireysel silahlanmaya karşı görüşlerini dile getirdi. CHP'li Ali Öztunç, "Milletvekiliyiz, sınırsız silah hakkımız var, 30-40 silah. Gerek yok," dedi. CHP'li Suat Özçağdaş ise, "Halkın silahlanmasına karşıyım, kendim nasıl silahlanacağım? Burası kovboy memleketi değil," diye tepkisini gösterdi. AK Partili Latif Selvi ise "Bireysel silahlanmayla ilgili mutlaka bir önerimizin olması gerekiyor," yorumunda bulunurken İYİ Partili Şenol Sunat ise "Bu saldırıların en ağır sorunlarından biri de silaha erişimdir ki Türkiye'de şu anda ruhsatsız 32 milyon silahın olduğu ifade edilmektedir," bilgisini verdi. Milletvekilleri kendileri de dahil silahlanmayı sınırlandıracak kanun çıkartılması gerektiğini dile getirdi. Kazakistan'da yoğun gündem, sürmanşet haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetlisi olarak dün Astana'ya gitti. Erdoğan'ı Kazakistan'da yoğun bir gündem bekliyor. Erdoğan Astana programına Tokayev'de yaptığı görüşmeyle başladı. Görüşmede orta koridorun geliştirilmesi, taşımacılık projeleri, enerji güvenliği, lojistik bağlantılar, savunma sanayi işbirliği değerlendirildi. 15 milyar dolar hedef konulan iki ülke arasındaki ticaret de Erdoğan'ın gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Türk Devlet Teşkilatı zirvesine katılacak. Erivan'la tarihi başlangıç. Normalleşme süreci kapsamında Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında ticaretin kolaylaşacağını söyledi. Keçeli, Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya gelenlerin mallarının nihai varış veya çıkış noktasının Ermenistan, Türkiye şeklinde yazılabilmesinin mümkün hale geldiğini bildirdi. Erevizyon'u İsrail'e dar ettiler başlığı var. Erevizyon'da İsrail'e tepkiler devam ediyor. Yarı finalde sahneye çıkan İsrail temsilcisi Noam Betan yuhalandı. Soykırımı durdurun sloganları atıldı. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'le Erevizyon'u izletmeyin çağrısında bulunurken New York Times, İsrail'in bozulan imajını düzeltmek için Erevizyon'da oy satın aldığını yazdı. O hayali 600 milyon kişi izledi. Limak Onursal Başkanı Nihat Özdemir'in hayali gerçek oldu ve bunu 600 milyon kişi izledi. Haberin detaylarına yer verilmemiş, detaylar 13. sayfada yer alıyor. Şehit madencilere özelden karanfil. Soma'da 12 yıl önce meydana gelen faciada hayatını kaybeden 301 madenci anıldı. Özel de madencilerin mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. Son maden şehitliği ve anıtına giden aileler mezarları ziyaret etti. Mezarların bakımını yapıp su döken aileler Kur'an okuyup dua etti. Soma Müftüsü Halil Uzun da şehit madencilere dua okudu. Şehitlikte anma programı düzenlenirken programa katılan CHP lideri Özgür Özel mezarlara tek tek karanfiller bırakarak dua etti. Maduro eşofmanıyla Çin pozu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın merakla beklenen Çin ziyareti dün başladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'e Venezuela lideri Maduro'nun Amerika'ya getirilirken üzerinde olan eşofmanın aynısıyla uçtu. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Amerika askerleri tarafından alıkonulurken üzerinde eşofman vardı. O dönem bu eşofman bir fenomen haline dönüşmüştü. Dışişleri Bakanı Rubio da dün takım elbiseyle bindiği Air Force One uçağında Maduro eşofmanıyla poz verince gündem yarattı. Bazıları bu pozun Çin'e bir mesaj olduğunu öne sürdü denilmiş, detaylar 9. sayfada. Macron'a uçakta Gülşift'e tokadı.
Brigitte Macron'un attığı tokadın şakalaşma olduğu söylenmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Vietnam ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı uçuşunda eşi Brigitte Macron'dan yediği tokat kameralara yansımıştı. Tokadın nedeni Macron'un İranlı oyuncu Gülşifti ile mesajlaşması olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Macron, Ferhani ile platonik ilişki yaşıyordu denilmiş. Detaylarda son sayfada. Son haberimizi aktaralım Hürriyet gazetesinden. Trabzon finalde. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor finalist oldu. Bordo Maviller 22 Mayıs'ta ise Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Detaylar spor bölümünde yer alıyor. Hürriyet gazetesinden aktaracağımız haberler de böyleydi. Bir şarkı arası verelim. Ardından akşam gazetesiyle basın turumuza devam edeceğiz.

Son 10 dakikayı paylaşıyoruz. Akşam gazetesiyle devam edelim. Türk dünyasıyla güçlü birlik başlığı var. Başkan Erdoğan Kazakistan'da. Diğer gazetelerde olduğu gibi yine bu habere yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Zirvesi'ne katılacak. Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in daveti üzerine Astana'ya gitti. İki lider bugün Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan daha sonra Türkistan şehrinde yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla toplanan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi gayri resmi zirvesine katılacak. Sumut yola çıkıyor, Türkiye'ye müteşekkiriz başlığı var. Katil İsrail'in uluslararası sulardaki saldırısından kurtularak Türkiye'ye gelen küresel Sumut filosu 54 gemisiyle bugün Marmaris'ten demir alarak yeniden Gazze'ye doğru yola çıkacak. Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür eden aktivistler Gazze'de kasıtlı şekilde soykırım uygulayan İsrail'in saldırılarına rağmen yollarından geri dönmeyeceklerini de belirtti. Yeni endişe norovirüs. Fransa'nın Bordo limanında demirli kruvaziyer gemisinde bir yolcuda norovirüs görüldü ve hayatını kaybetti. Gemideki 1700 kişi ise karantinaya alındı. Dronlar caydırıcı güç. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Belçika Kraliçesi Matilde'ye sunumunda yeterince drone üretirseniz kimse saldıramaz dedi. Detaylar 17. sayfada. Yargıtay katil baba dedi. Hande Çinkitaş'ın 2001'de Kadıköy'deki evinde öldürülmesiyle ilgili baba Nezih Çinkitaş'a verilen müebbet hapis Yargıtay'ca onandı. Yargıtay katil baba dedi başlığıyla da haber paylaşılmış. Bayramda trenlere 18 bin ek koltuk. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde toplam 18.644 kişilik ek kapasite oluşturulacağını açıkladı.

Akşam gazetesinin öne çıkan haberlerini paylaştık. Son olarak Fotomaç gazetesine göz atalım. Evet, ilk olarak gözümüze çarpan Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Icardi posterinin yarın gazetede olduğunu duyurmuş Fotomaç gazetesi. Bu haberin alt başlığında Galatasaray'a 65 milyon euroluk yıldız Simons başlığı var. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı planlayan Aslan, Tottenham'ın dünyaca ünlü 10 numarası Simons'la ilgileniyor. Sezon başında Leipzig'ten Tottenham'a 65 milyon euroya transfer olan 23 yaşındaki Hollandalı için Başkan Dursun Özbek ciddi bir bütçe ayırdı. 41 maça çıkan Simons için resmi girişim yapılacak. Fenerbahçe'dense forvet atağı Vlahovic denilmiş. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım da olsa, Hakan Safi de olsa mutlaka büyük bir forvet transferi yapılacak. Barcelona'dan ayrılacak olan Lewandowski listede ama Juventus'un Sırp golcüsü Vlahovic de girişim listesinde. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 26 yaşındaki yıldızla görüşmelerin başlandığı öne sürüldü. Cimbom'da yarın şölen var denilmiş. Galatasaray 26. şampiyonluğunu yarın kutlayacak. Dursun Aydın Özbek ise projeleri açıklayacağız diyor. Detaylar 4. sayfada. Savunma operasyonu Cimbom sağ beke Bayern Münih'ten, Josef Stanisic'i stopere de Milan'dan Pavlovic'i getirmek istiyor. Rafael Leao içinse Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi, Milan'ın dünyaca ünlü sol kanadını listeye aldı denilmiş. Trabzonspor Muçi'nin 90+2'de attığı müthiş golle Gençler Birliği'ni yendi ve Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Bordo Maviller Ankara'daki maçın ilk yarısında şut bile çekemedi. Karadeniz Divi ilk şutunu 54. dakikada Muçi ile Türk çıkaran Türk çıkardı. 62'de 17 yaşındaki Erk Arda Aslansa klas bir şutla ev sahibi Gençler Birliği'ni 1-0 öne geçirdi. 72'de Muçi, 83'te Augusto direğe takıldı. 78'de Arda Çağan Çelik'in kendi kalesine attığı golle skor 1-1 oldu. Gençlerin kalecisi Erhan kurtarışlarıyla şov yaptı. 90+2'de Muçi mermi gibi bir şutla fırtınayı üst üste 3. kez finale çıkardı. Finalde Trabzonspor'la Konya 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya'da karşılaşacak. Ferdi'nin sevgisi denilmiş. Sarı lacivertli takımının unutulmaz ismi Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile getirdi. Aslan'ın Silva ısrarı denilmiş. Tutto Spor, Portekiz'de 10 numara Bernardo Silva'ya en ciddi teklifi Galatasaray'ın yaptığını söyledi. Günay Gaziantep'e, Galatasaray'ın 34 yaşındaki file bekçisi eski takımına gidebilir. Musaba'ya veto geldi, Ataman elendi. Haberler böyleydi değerli dinleyenlerimiz, Fotomaç gazetesinde de. Basına Gündem programımızın sonuna geldik. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal'la birlikte 2 saatlik zaman diliminde sizlere eşlik ettik. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün, güzel bir perşembe dileyelim. Güzel bir şarkıyla da bu saat dilimini noktalayalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 18 derece, Bursa 19, Bilecik 18, Çanakkale 19, Edirne 21, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 18, Tekirdağ 17 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 27, Denizli 25, Kütahya 20, İzmir 23, Uşak 20, Manisa ve Muğla 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 25 derece, Antalya ve Burdur 22, Hatay 24, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 21, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 24, Yozgat 22, Niğde ve Sivas 21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 21 derece, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu ve Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt ve Çorum 20, Giresun ve Gümüşhane 22, Ordu 21, Rize 24, Samsun ve Sinop 19, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 20 derece, Ardahan 19, Bingöl 24, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 24, Erzurum 19, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 25 derece, Batman 29, Diyarbakır 27, Gaziantep ve Kilis 25, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Mayıs Cuma günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve güneybatıdan, günün ilk saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, yine akşam saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için geldi. Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan ve Tokayev, ikili anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Bakan Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti. Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesi amacıyla 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarıldığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla AFAD Başkanlığımız tarafından Havza ilçemizde taşkından etkilenen hemşerilerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması, oluşan hasarın giderilmesi amacıyla valiliğimizin emrine ilk etapta 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarılmıştır. Su taşkınlarından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu. İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek açıklamasında bulundu. Ve son olarak spor, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Aydın-İzmir otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde derz bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir ve Aydın istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Aydın-İzmir istikametine aktarılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Aydın-Ortaklar yolunun 0 ila 2. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacaktır. Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı kullanılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu yolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak hariç yurt geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Isparta, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Giresun, Elazığ'ın kuzeyi, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de, İç Anadolu'nun kuvvetli ve yer yer kısa süre

süreli yer yer kısa süreli yer yer kısa süreli yer yerinde kısa süreli fırtına şeklinde kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Mayıs Cuma günü yok geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Antalya'nın Güney Ege, Antalya'nın doğusu hariç Akdeniz kısa süreli yer yer kısa süreli yer yer kısa süreli yer yerinde kısa süreli fırtına şeklinde kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Mayıs Cuma günü yok geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Antalya'nın Güney Ege, Antalya'nın doğusu hariç Akdeniz bölgesi, Eski

0: genel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Kıyı Ege, Doğu Karadeniz bölümü, Malatya hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusuyla Manisa, Denizli, Osmaniye ve İskenderun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Perşembe ve Cuma günleri yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Nasıl olacak acaba?
2: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
1: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 24 santigrat derece, Mersin Yenişehir'de 22, Van Gevaş Akzamar Feneri, Muğla Fethiye ve Muğla Datça'da 21, Antalya Finike, Antalya Alanya, Aydın Kuşadası, Antalya Kaş, İzmir Urla Kubilay Sığlı Işıklı Şamandıra, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Mersin Anamur'da 20 santigrat derece. Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 19, Muğla Bodrum'da 19, İzmir Dikili'de 18, Balıkesir Ayvalık, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Van Tuşba Liman'da 17 santigrat derece. Giresun, Rize ve Çanakkale'de 16, Artvin Hopa, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer, Kumköy Kilyos'ta ve Samsun Atakum bölgede 15 santigrat derece. Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 14, Bitlis Adil Cevaz Liman, Trabzon Ortahisar Havalimanı, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Sinop'ta 14 santigrat derece. Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 13, Kastamonu İnebolu, Ordu Altınordu, Düzce Akçakoca ve son olarak Bitlis Tatvan Liman'da 13 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Döşemealtı, Kepez, İbradı, Aksu, Serik ve Manavgat'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 18 derece, Bursa 19, Bilecik 18, Çanakkale 19, Edirne 21, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 18, Tekirdağ 17 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 27, Denizli 25, Kütahya 20, İzmir 23, Uşak 20, Manisa ve Muğla 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 25 derece, Antalya ve Burdur 22, Hatay 24, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 21, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 24, Yozgat 22, Niğde ve Sivas 21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 21 derece, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu ve Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt ve Çorum 20, Giresun ve Gümüşhane 22, Ordu 21, Rize 24, Samsun ve Sinop 19, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 20 derece, Ardahan 19, Bingöl 24, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 24, Erzurum 19, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 25 derece, Batman 29, Diyarbakır 27, Gaziantep ve Kilis 25, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı...
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısıyla zamanla geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece saatlerinde doğusu 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için geldi. Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan ve Tokayev, ikili anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Bakan Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti. Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesi amacıyla 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarıldığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla AFAD Başkanlığımız tarafından Havza ilçemizde taşkından etkilenen hemşerilerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması, oluşan hasarın giderilmesi amacıyla Valiliğimizin emrine ilk etapta 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarılmıştır. Su taşkınlarından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu. İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek açıklamasında bulundu. Ve son olarak spor, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Aydın-İzmir otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde derz bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir ve Aydın istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Aydın-İzmir istikametine aktarılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Aydın-Ortaklar yolunun 0 ila 2. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacaktır. Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı kullanılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu yolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışta 16 derece, Atina sağanak yağışta 31, Belgrad parçalı bulutlu 18, Berlin sağanak yağışta 15, Helsinki sağanak yağışta 10, Kiev sağanak yağışta 15, Kopenhag sağanak yağışta 14, Londra sağanak yağışta 17, Madrid çok bulutlu 21, Moskova sağanak yağışta 24, Paris sağanak yağışta 17, Priştine az bulutlu 14, Roma sağanak yağışta 23, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışta 19, Sofya parçalı bulutlu 18, Tiran gök gürültülü sağanak yağışta 25, Varşova çok bulutlu 11, Viyana sağanak yağışta 18 ve Zürih sağanak yağışta 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 29 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 35, Astana az bulutlu ve açık 15, Bağdat az bulutlu ve açık 41, Bakü parçalı bulutlu 27, Bişkek az bulutlu ve açık 19, Duşembe az bulutlu ve açık 27, Kabil az bulutlu 27, Kerkük az bulutlu 33, Kuveyt az bulutlu ve açık 41, Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 40, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu 32, Tahran az bulutlu 33, Taşkent az bulutlu ve açık 28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve Tokyo parçalı bulutlu 27 derece. Amerika, Avustralya ve Cezayir, Kahire az bulutlu ve açık 35, Melbourne parçalı bulutlu 23, Montreal sağanak yağışlı 16, New York sağanak yağışlı 19, Sydney sağanak yağışlı 23 ve Washington parçalı bulutlu 23 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışlı 16, New York sağanak yağışlı 19, Sydney sağanak yağışlı 23 ve Washington parçalı bulutlu 23 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışlı 13 derece,

Sağanak yağışta 25, şumlu gök gürültülü sağanak yağışta 17, Taraklı'ya sağanak yağışta 14, Balkaneş az bulutlu 15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışta 19, Gazimagos'a parçalı bulutlu 27, Girne parçalı bulutlu 24, Lefkoşa parçalı bulutlu 25 ve son olarak Güzelyurt parçalı bulutlu 30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Samsun Çarşamba Çakmak Barajı'nda 46 kilogram, Ordu Akkuş'ta 28, Amasya Gököyük Tigem'de 26, Kırklareli Demirköy Beğendik Köyü'nde 23, Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası'nda 23, Sinop Ayancık Zindan Köyü'nde 22, Giresun Doğankent'te 21, Çorum Konaklı Beldesi'nde 20, Erzurum Şenkaya'da 19, Çankırı Bayramören Kavakköy Köyü'nde 18, Tokat Niksar'da 17, Adıyaman Sincik, Hatay Erzin ve Tekirdağ Kapaklı'da 16 kilogram. Diyarbakır Kulp'ta 15, Edirne, Karabük Eflani Göller Köyü, Kastamonu Devrekhani, İstanbul Silivri Orman Sahası'nda 13 kilogram. Kars Akkaya ve Sivas Yıldızdağ Kayak Merkezi'nde 12, Ağrı Hamur'da 10, Elazığ Maden'de 10, Artvin Ardanuç Aşağı Irmaklar Köyü'nde 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Döşemealtı, Kepez, İbradı, Aksu, Serik ve Manavgat'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Döşemealtı, Kepez, İbradı, Aksu, Serik ve Manavgat'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 18 derece, Bursa 19, Bilecik 18, Çanakkale 19, Edirne 21, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 18, Tekirdağ 17 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 27, Denizli 25, Kütahya 20, İzmir 23, Uşak 20, Manisa ve Muğla 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 25 derece, Antalya ve Burdur 22, Hatay 24, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 21, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 24, Yozgat 22, Niğde ve Sivas 21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 21 derece, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu ve Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt ve Çorum 20, Giresun ve Gümüşhane 22, Ordu 21, Rize 24, Samsun ve Sinop 19, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 20 derece, Ardahan 19, Bingöl 24, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 24, Erzurum 19, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 25 derece, Batman 29, Diyarbakır 27, Gaziantep ve Kilis 25, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar, doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'ta İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasıyla ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir açıklaması yapıldı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün sadece bir üretim faaliyeti değil, strateji ve planlama işi olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, bu yıl tarımsal sulamayla ilgili bir problem olmayacağını belirterek, geçen sene zirai donolayı ve kuraklıkla düşen üretimimiz bu sene toparlanacak. Hatta bazı ürünlerde rekorlar kıracağımızı söyleyebilirim. Toprak Mahsulleri Ofisimizde yeni hasat dönemine 20 milyon tonluk depolama kapasitesiyle hazır ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmeyeceklerini belirterek İran'la ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümünün olmadığını söyledi. Arakçı, özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır oldukları gibi diplomasiyi de takip etmeye ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti. İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor. Ligin 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçta başlayacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğunu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak. Galatasaray 17 Mayıs Pazar günü 20'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Aydın-İzmir otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde derz bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir ve Aydın istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Aydın-İzmir istikametine aktarılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Aydın-Ortaklar yolunun 0 ila 2. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacaktır. Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı kullanılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu yolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın cuma günü sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancarci çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarpınca tutmuyorsun. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik. Her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
5: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak hariç yurt geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Isparta, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Giresun, Elazığ'ın kuzeyi, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'da, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Güney Ege, Antalya'nın doğusu hariç Akdeniz bölgesi, Eskişehir hariç İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari hariç Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'in doğusunda, Van hariç Doğu Anadolu bölgesinde, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz bölümü, Malatya hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusuyla Manisa, Denizli, Osmaniye ve İskenderun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Perşembe ve Cuma günleri yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.

0: su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
2: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
1: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa
3: girdi. Yağış sonucu yıkılan Güzelce Çay Köprüsü Sinop Karayolu.
4: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
5: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Çorum Alaca'dan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Musa Eroğlu'ndan dinleyeceğimiz bu türküyü TRT Ali İhsan Erdoğan'dan repertuara kazandırmış. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür ya sen de gitme. Ateşi aşkınla yakma çıramı. Ya beni de götür ya sen de gitme.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Nazlı Öksüz'den dinleyeceğimiz bir beste türkü ile devam ediyor. Bu türkünün sözleri Abdurrahim Karakoç, müziği Zekeriya Bozdağ'a ait. Yıllar sineme yaslanır, hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır, unutursun.

Neşet Ertaş'tan alınan ve Orhan Hakalmaz'dan dinleyeceğimiz Kırşehir'den bir türküyle programımız devam ediyor. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülmedim yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı yine Kırşehir'den bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Erol Parlak, Metin Öge'den derlemiş. Ben bu yıl yarinden ayrı düşeli, her günüm bir yıla döndü gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma, gönlüm ateşlere yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale kandı gidiyor. Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Türkülerin Dilinden programımızda Gülşen Kutlu'dan dinlediğimiz bu güzel Kırşehir türküsünün ardından programımız Bir Beste Türkü ile devam ediyor. Musa Eroğlu'ndan dinleyeceğimiz bu türkünün sözleri Abdurrahim Karakoç'a, müziği ise Musa Eroğlu'na ait. Sarı saçlarını deli gönlüme, bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mu mihriban?

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Zeynep Cihan'dan Kırıkkale Keskin'den bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Seyit Çevik repertuara kazandırmış. İp attım ucu kaldı, tarakta gücü kaldı, ben sevdim eller aldı, yürekte acı kaldı.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Oğuz Doğan Cengiz'den dinleyeceğimiz Ankara'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT Ankara Radyosu Ümit Yılmaz Arslan'la Necmettin Palacı'dan dinlemiş. Denize dalmayınca, bir balık almayınca biz buradan kalkmayız. Gökkan

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Bediha Akartürk. Sanatçıdan Muzaffer Sarı Sözen'in Albus Aktaş'tan repertuara kazandırdığı Kırıkkale'den bir türkü dinleyeceğiz. Menevşe koymuşlar gülün adını, almadım dünyadan ben muradımı. Ben ölürsem garip koyun adını, almadım dünyadan ben muradımı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 18 derece, Bursa 19, Bilecik 18, Çanakkale 19, Edirne 21, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 18, Tekirdağ 17 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 27, Denizli 25, Kütahya 20, İzmir 23, Uşak 20, Manisa ve Muğla 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 25 derece, Antalya ve Burdur 22, Hatay 24, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 21, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 24, Yozgat 22, Niğde ve Sivas 21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 21 derece, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu ve Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt ve Çorum 20, Giresun ve Gümüşhane 22, Ordu 21, Rize 24, Samsun ve Sinop 19, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 20 derece, Ardahan 19, Bingöl 24, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 24, Erzurum 19, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 25 derece, Batman 29, Diyarbakır 27, Gaziantep ve Kilis 25, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Mayıs Perşembe günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Mayıs Cuma günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve güneybatıdan, Günün ilk saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, yine akşam saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması ile ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir açıklaması yapıldı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün sadece bir üretim faaliyeti değil, strateji ve planlama işi olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, bu yıl tarımsal sulamayla ilgili bir problem olmayacağını belirterek, geçen sene zirai donolayı ve kuraklıkla düşen üretimimiz bu sene toparlanacak. Hatta bazı ürünlerde rekorlar kıracağımızı söyleyebilirim. Toprak Mahsulleri Ofisimizde yeni hasat dönemine 20 milyon tonluk depolama kapasitesiyle hazır ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmeyeceklerini belirterek İran'la ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümünün olmadığını söyledi. Arakçı, özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır oldukları gibi diplomasiyi de takip etmeye ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti. İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor. Ligin 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçta başlayacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğunu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak. Galatasaray 17 Mayıs Pazar günü 20'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Aydın-İzmir otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde derz bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir ve Aydın istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Aydın-İzmir istikametine aktarılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Aydın-Ortaklar yolunun 0 ila 2. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacaktır. Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı kullanılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu yolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışta 16 derece, Atina sağanak yağışta 31, Belgrad parçalı bulutlu 18, Berlin sağanak yağışta 15, Helsinki sağanak yağışta 10, Kiev sağanak yağışta 15, Kopenhag sağanak yağışta 14, Londra sağanak yağışta 17, Madrid çok bulutlu 21, Moskova sağanak yağışta 24, Paris sağanak yağışta 17, Priştine az bulutlu 14, Roma sağanak yağışta 23, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışta 19, Sofya parçalı bulutlu 18, Tiran gök gürültülü sağanak yağışta 25, Varşova çok bulutlu 11, Viyana sağanak yağışta 18 ve Zürih sağanak yağışta 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 29 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 35, Astana az bulutlu ve açık 15, Bağdat az bulutlu ve açık 41, Bakü parçalı bulutlu 27, Bişkek az bulutlu ve açık 19, Duşanbe az bulutlu ve açık 27, 33, Kuveyt az 33, Kuveyt az bulutlu ve açık, Kuveyt az bulutlu ve açık 41, Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 40, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu 32, Tahran az bulutlu 33, Taşkent az bulutlu ve açık 28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışta 26 ve Tokyo parçalı bulutlu 27 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir çok bulutlu 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 35, Melbourne parçalı bulutlu 23, Montreal sağanak yağışlı 16, New York sağanak yağışlı 19, Sydney sağanak yağışlı 23 ve Washington parçalı bulutlu 23 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışlı 13 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 15, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Köln sağanak yağışlı 15, Konrad sağanak yağışlı 14, Köstanca çok bulutlu 18, Münih sağanak yağışlı 17, Podgorica parçalı bulutlu 24, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia sağanak yağışlı 14, Balkaneş az bulutlu 15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Gazimagosa parçalı bulutlu 27, Girne parçalı bulutlu 24, Lefkoşa parçalı bulutlu 25 ve son olarak Güzelyurt parçalı bulutlu 30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın cuma günü sabah saatlerinden itibaren batı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük akımlı yerlerde kar erimesine bağlı olarak su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük akımlı yerlerde kar erimesine bağlı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

sir.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 18 derece, Bursa 19, Bilecik 18, Çanakkale 19, Edirne 21, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 18, Tekirdağ 17 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 27, Denizli 25, Kütahya 20, İzmir 23, Uşak 20, Manisa ve Muğla 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 25 derece, Antalya ve Burdur 22, Hatay 24, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 21, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 24, Yozgat 22, Niğde ve Sivas 21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 21 derece, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu ve Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt ve Çorum 20, Giresun ve Gümüşhane 22, Ordu 21, Rize 24, Samsun ve Sinop 19, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 20 derece, Ardahan 19, Bingöl 24, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 24, Erzurum 19, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 25 derece, Batman 29, Diyarbakır 27, Gaziantep ve Kilis 25, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısıyla zamanla geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece saatlerinde doğusu 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması ile ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir açıklaması yapıldı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla otelde yapıldı. Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün sadece bir üretim faaliyeti değil, strateji ve planlama işi olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, bu yıl tarımsal sulamayla ilgili bir problem olmayacağını belirterek, geçen sene zirai don ve kuraklıkla düşen üretimimiz bu sene toparlanacak, hatta bazı ürünlerde rekorlar kıracağımızı söyleyebilirim. Toprak Mahsulleri ofisimizde yeni hasat dönemine 20 milyon tonluk depolama kapasitesiyle hazır dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmeyeceklerini belirterek İran'la ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümünün olmadığını söyledi. Arakçı, özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır oldukları gibi diplomasiyi de takip etmeye ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti. İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor. Ligin 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğunu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ve 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Banderci çok zor, kolay değil. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
6: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Giden...

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Eskişehir ve Ankara hariç, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Sabah ve gece saatlerinde kıyı Ege ile Çanakkale'de yer yer sis ve pus görülecek. 16 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'de Giresun hariç, Doğu Anadolu bölgesinde Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Osmaniye ve Hatay kıyıları ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ege'de toz taşınımı bekleniyor. 17 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu bölgesinde Konya ve Karaman hariç, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Isparta, Kahramanmaraş, Osmaniye, Artvin'in iç kesimleri, Giresun, Erzincan, Malatya ve Siirt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Karadeniz bölümünde Sinop hariç, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 24 santigrat derece, Mersin Yenişehir'de 22, Van Gevaş Akzamar Feneri, Muğla Fethiye ve Muğla Datça'da 21, Antalya Finike, Antalya Alanya, Aydın Kuşadası, Antalya Kaş, İzmir Urla Kubilay Sığlı Işıklı Şamandıra, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Mersin Anamur'da 20 santigrat derece. Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 19, Muğla Bodrum'da 19, İzmir Dikili'de 18, Balıkesir Ayvalık, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Van Tuşba Liman'da 17 santigrat derece. Giresun, Rize ve Çanakkale'de 16, Artvin Hopa, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer, Kumköy Kilyos'ta ve Samsun Atakum bölgede 15 santigrat derece. Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 14, Bitlis Adil Cevaz Liman, Trabzon Ortahisar Havalimanı, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Sinop'ta 14 santigrat derece. Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 13, Kastamonu İnebolu, Ordu Altınordu, Düzce Akçakoca ve son olarak Bitlis Tatvan Liman'da 13 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Döşemealtı, Kepez, İbradı, Aksu, Serik ve Manavgat'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Döşemealtı, Kepez, İbradı, Aksu, Serik ve Manavgat'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 18 derece, Bursa 19, Bilecik 18, Çanakkale 19, Edirne 21, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 18, Tekirdağ 17 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 27, Denizli 25, Kütahya 20, İzmir 23, Uşak 20, Manisa ve Muğla 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 25 derece, Antalya ve Burdur 22, Hatay 24, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 21, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 24, Yozgat 22, Niğde ve Sivas 21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 21 derece, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu ve Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt ve Çorum 20, Giresun ve Gümüşhane 22, Ordu 21, Rize 24, Samsun ve Sinop 19, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 20 derece, Ardahan 19, Bingöl 24, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 24, Erzurum 19, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 25 derece, Batman 29, Diyarbakır 27, Gaziantep ve Kilis 25, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar, doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'ta İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatteki hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması ile ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir açıklaması yapıldı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla otelde yapıldı. Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün sadece bir üretim faaliyeti değil, strateji ve planlama işi olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, bu yıl tarımsal sulamayla ilgili bir problem olmayacağını belirterek, geçen sene zirai don ve kuraklıkla düşen üretimimiz bu sene toparlanacak, hatta bazı ürünlerde rekorlar kıracağımızı söyleyebilirim. Toprak mahsulleri ofisimizde yeni hasat dönemine 20 milyon tonluk depolama kapasitesiyle hazır dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmeyeceklerini belirterek İran'la ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümünün olmadığını söyledi. Arakçı, özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır oldukları gibi diplomasiyi de takip etmeye ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti. İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor. Ligin 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğunu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ve 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu: gecenin en düşük 8-10, Kabil az bulutlu 11-27, Kerkük az bulutlu 21-33, Kuveyt az bulutlu ve açık 28-41, Medine az bulutlu ve açık 19-42, Mekke az bulutlu ve açık 31-40, Riyad az bulutlu ve açık 25-43, Şam az bulutlu 15-32, Tahran az bulutlu 21-33, Taşkent az bulutlu ve açık 14-28, Tokyo parçalı bulutlu 15-27 derece, Cezayir çok bulutlu 13-24, Kahire az bulutlu ve açık 19-35, Melbourne parçalı bulutlu 11-23, Montreal sağanak yağışlı 5-16, New York sağanak yağışlı 11-19, Sydney sağanak yağışlı 12-23, Washington parçalı bulutlu 7-23 derece, Çadırlınga sağanak yağışlı 10-13, Frankfurt sağanak yağışlı 4-15, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 12-22, Köln sağanak yağışlı 5-15, Komrad sağanak yağışlı 8-14, Münih sağanak yağışlı 3-17, Podgorica parçalı bulutlu 11-24, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 10-17, Taraklıya sağanak yağışlı 10-14, Balkaneşu az bulutlu 7-15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 4-19, Gazimagusa parçalı bulutlu 16-27, Girne parçalı bulutlu 18-24, Lefkoşa parçalı bulutlu 14-25, Güzelyurt parçalı bulutlu 12-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: sayın dinleyiciler. Bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Samsun Çarşamba Çakmak Barajı'nda 46 kilogram, Ordu Akkuş'ta 28, Amasya Gököyük Tigem'de 26, Kırklareli Demirköy Beğendik Köyü'nde 23, Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası'nda 23, Sinop Ayancık Zindan Köyü'nde 22, Giresun Doğankent'te 21, Çorum Konaklı Beldesi'nde 20, Erzurum Şenkaya'da 19, Çankırı Bayramören Kavakköy Köyü'nde 18, Tokat Niksar'da 17, Adıyaman Sincik, Hatay Erzin ve Tekirdağ Kapaklı'da 16 kilogram. Diyarbakır Kulp'ta 15, Edirne, Karabük Eflani Göller Köyü, Kastamonu Devrekhani, İstanbul Silivri Orman Sahası'nda 13 kilogram. Kars Akkaya ve Sivas Yıldızdağ Kayak Merkezi'nde 12, Ağrı Hamur'da 10, Elazığ Maden'de 10, Artvin Ardanuç Aşağı Irmaklar Köyü'nde 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Döşemealtı, Kepez, İbradı, Aksu, Serik ve Manavgat'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 18 derece, Bursa 19, Bilecik 18, Çanakkale 19, Edirne 21, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 18, Tekirdağ 17 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 27, Denizli 25, Kütahya 20, İzmir 23, Uşak 20, Manisa ve Muğla 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 25 derece, Antalya ve Burdur 22, Hatay 24, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 21, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 24, Yozgat 22, Niğde ve Sivas 21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 21 derece, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu ve Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt ve Çorum 20, Giresun ve Gümüşhane 22, Ordu 21, Rize 24, Samsun ve Sinop 19, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 20 derece, Ardahan 19, Bingöl 24, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 24, Erzurum 19, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 25 derece, Batman 29, Diyarbakır Diyarbakır 27, Gaziantep ve Kilis 25, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Mayıs Cuma günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda sabah saatlerinde öğle saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, güney sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı, çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda sabah, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, günün ilk saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde saatinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması ile ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir açıklaması yapıldı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla otelde yapıldı. Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün sadece bir üretim faaliyeti değil, strateji ve planlama işi olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, bu yıl tarımsal sulamayla ilgili bir problem olmayacağını belirterek, geçen sene zirai don ve kuraklıkla düşen üretimimiz bu sene toparlanacak, hatta bazı ürünlerde rekorlar kıracağımızı söyleyebilirim. Toprak Mahsulleri ofisimizde yeni hasat dönemine 20 milyon tonluk depolama kapasitesiyle hazır dedi. İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor. Ligin 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğunu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ve 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek İklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Döşemealtı, Kepez, İbradı, Aksu, Serik ve Manavgat'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı olarak su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 18 derece, Bursa 19, Bilecik 18, Çanakkale 19, Edirne 21, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 18, Tekirdağ 17 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 27, Denizli 25, Kütahya 20, İzmir 23, Uşak 20, Manisa ve Muğla 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 25 derece, Antalya ve Burdur 22, Hatay 24, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 21, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 24, Yozgat 22, Niğde ve Sivas 21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 21 derece, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu ve Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt ve Çorum 20, Giresun ve Gümüşhane 22, Ordu 21, Rize 24, Samsun ve Sinop 19, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 20 derece, Ardahan 19, Bingöl 24, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 24, Erzurum 19, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 25 derece, Batman 29, Diyarbakır 27, Gaziantep ve Kilis 25, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Mayıs Cuma günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda sabah saatlerinde öğle saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, güneyi sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı, çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda sabah, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, günün ilk saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması ile ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir açıklaması yapıldı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla otelde yapıldı. Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün sadece bir üretim faaliyeti değil, strateji ve planlama işi olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, bu yıl tarımsal sulamayla ilgili bir problem olmayacağını belirterek, geçen sene zirai don ve kuraklıkla düşen üretimimiz bu sene toparlanacak, hatta bazı ürünlerde rekorlar kıracağımızı söyleyebilirim. Toprak mahsulleri ofisimizde yeni hasat dönemine 20 milyon tonluk depolama kapasitesiyle hazır dedi. İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor. Ligin 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğunu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ve 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Döşemealtı, Kepez, İbradı, Aksu, Serik ve Manavgat'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden

0: sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Döşemealtı, Kepez, İbradı, Aksu, Serik ve Manavgat'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 18 derece, Bursa 19, Bilecik 18, Çanakkale 19, Edirne 21, İstanbul 17, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 18, Tekirdağ 17 ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 21 derece, Aydın 27, Denizli 25, Kütahya 20, İzmir 23, Uşak 20, Manisa ve Muğla 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adana 25 derece, Antalya ve Burdur 22, Hatay 24, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 21, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 24, Yozgat 22, Niğde ve Sivas 21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimleriyle Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 21 derece, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu ve Zonguldak 18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'de Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Amasya 26 derece, Artvin 24, Bayburt ve Çorum 20, Giresun ve Gümüşhane 22, Ordu 21, Rize 24, Samsun ve Sinop 19, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 20 derece, Ardahan 19, Bingöl 24, Bitlis 19, Elazığ 25, Erzincan 24, Erzurum 19, Hakkari 20, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 25, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 25 derece, Batman 29, Diyarbakır 27, Gaziantep ve Kilis 25, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasino parasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle sağlık sektörümüz içerisinde önemli bir rol oynayan, insan sağlığına hizmete bulunarak ulvi bir mesleği icra eden tüm eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kurban Bayramı öncesi fırsat, indirim gibi çeşitli adlarla yapılan kampanyalar artarken uzmanlar tüketicileri muhtemel sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklara karşı uyardı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, bayram alışveriş yapacak tüketicilerin maddi ve manevi olumsuzluk yaşamamaları için bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yerleri ve platformlarda fırsat ve indirim adı altındaki kampanyalarla çok sayıda ürünün satışa sunulduğuna dikkati çekerek tüketicilerin bunlara karşı temkinli yaklaşmasının önem taşıdığını dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'ya hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz ifadelerini kullandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi hatalı park tartışmasının görüntüsünü WhatsApp gruplarında paylaşan sanığa verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını bozarak eylemin özel hayatın gizliliğini ifşa suçunu oluşturduğuna hükmetti. Türkiye'nin sertifikalı tohum ihracatı 2006'dan bu yana yaklaşık 8 katına çıkarak 47 milyon 93 bin dolardan 368 milyon 42 bin dolara yükseldi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.744'e ulaştı. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ve 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çoğan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
5: Havalı Radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere tekrar merhaba. Günde sizler için bana çok ilginç gelen bir şey araştırdım. Azendelerin zehir fallarını. Azende kabilesinin insanlarına Azendeler deniliyor. Ve onların zehir falları. Orta Afrikalı kabilemizin önemli mevzuları söz konusu olunca başvurduğu zehir falında önce kümes hayvanlarına değişen dozlarda zehir veriliyor. Ardından da ölüp ölmediklerine bakılarak sorulan soruya negatif ya da pozitif bir cevap aranıyor. Eğer ilk soruya cevap olarak hayvan ölürse ikinci ayakta bu sefer ilk seansın sonuçlarının doğru olup olmadığı soruluyor. Falın çıkması için bu kez hayvanın yaşaması şart. İlk soruda ölüm gerçekleşmezse bu sefer ikincisinde hayvan ölmek zorunda. Kısacası ancak falın birinci ve ikinci ayaklarının birbirinin tersi sonuçlar vermesi durumunda kesin bir karara varılabilmesi gerekiyor. Eğer azendelerin fal esnasında hile yapmadığı konusunda ısrarcı olan Evans, Pritchard'a inanırsak bu durumun gerçekleşme olasılığı ancak %50 olmalı. Yani falın bırakın gerçeği ifşa etmeyi, tutarlı bir sonuç doğurması bile yazı tura oyunundaki yazı ya da turanın gelme olasılığı kadar. Tahmin edebileceğiniz gibi sıklıkla karşılaştıkları bu tutarsızlık azendeleri pek rahatsız etmiş. Afrika'nın birçok yerinde karşımıza çıkan zehir falının tahtını sarsmaya geçtik. Bu çelişkiler yerlilerimizin inancını daha da pekiştirecek. Fal çıkmadıysa bu başka güçlerin devreye girmesinden kaynaklanacak bir olay olmuş. Evans, Pritchard, azendelerin suç attığı faktörleri bizim için sıralamış. Yanlış ya da bayat zehir kullanılması, büyü sırasında uyulması gereken tabulardan birinin ihlali, cadılık ya da büyücülük, karşı büyü gibi şeyler, hayaletlerin ya da zehrin edinildiği ormanın öfkesi, diğer metafizik güçlerin araya girmesi yani ve büyünün icrası sırasında yapılan hatalar. Kullanılan bu fal hiç de öyle basit işlemlerle yapılmıyor. Kaç doz zehir verilecek? Sorular hangi sırayla sorulacak? Herhangi bir yanlış anlamaya ya da muğlaklığa meydan vermeden nasıl ifade edilecek? Fal esnasında kümes hayvanı ne kadar süreyle ayak parmağının altında, ne kadar süre elde tutulacak? Zehir etkisini göstersin diye ne zaman sallanacak, ne zaman yere fırlatılacak? Bunlar hep fala bakan kişinin inisiyatifine bırakılmış. Hayvanın ölmesi durumunda zehrin onu nasıl etkilediğini gözlemlemek de yine onun görevi. Kısacası bu karmaşık falda insan faktörü belirleyici ve yanlış gidebilecek, sorgulanabilecek çok çok çok fazla şey var. Hikmetinden sual olunmayacak tek bir şey ise büyünün kendisi. Doğaüstü güçlere inanç öyle yakılmaz bir paradigma ki, Orta Afrikalı yerlilerin suçu insana atamadığı yerde ormanın öfkesi gibi doğaüstü güçleri günah keçisi yapacak kadar. Falsız ve büyüsüz bir dünyayı düşünemediklerinden, belki de düşünmek istemediklerinden test edilemeyen bir sistem yaratmışa benziyorlar aslında. Büyü ve cadılık gibi kavramlar azendelerin hayata bir anlam vermesine yardım ediyor. Başlarına gelen tarihsiz olayları bunlarla açıklayabiliyorlar. Ancak bu olayların gerçek fiziksel nedenlerini bilmedikleri anlamına da gelmiyor. Mesela bir hububat ambarı çöktüğünde bunu cadılığa yoruyor olabilirler. Ancak tahtaları termitlerin yediğinin de farkındalar. Bir sebep-sonuç ilişkisi olması bu beklenmedik olayın hala açıklanmaya muhtaç olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Peki termitleri ambarların başına musallat eden ne? Cadılar olsa gerek değil mi? Benzer bir durumu bugün de gözlemek mümkün. Deprem ve hastalık gibi talihsizliklerin bilim tarafından açıklanabilir fenomenler olduğunun farkında olsak bile kaçımız neden ben ve neden şimdi sorularını sormadan durabiliyoruz? Sebep-sonuç zincirinin ilk halkasını bulma uğraşı insanoğlunun zihnine nakşedilmiş aslında. Her şeyin bir sebebi vardır anlayışının bir ürünü. Evrimin bir sonucu olan bu anlayış o kadar yaygın ki eskiler bu mantık hatasına yabancı dillerde isimler bile bulunmuş. Evet, yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar yolunuz azendelerden uzakta, kulağınız bizde olsun efendim.
4: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
0: Gök gürültüsü nedir?
6: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin, gürleme gibi sese verilen addır.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Yarım saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Anadolu'muzu diyar diyar gezmeye çalışacağız türkülerle. Programımızın tekrarı bu gece 00.30'la 1 arasında. Ben Hasan Basri Dumlu Pınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ben Naci Şerifkan.
0: Güzel deyişler, güzel sabahlar, kahramanlık türküleri. Elimizden geldiği kadar bu yarım saate Anadolu'nun her bölgesinden türküler sığdırmaya çalışacağız. Öncelikle bir deyişle başlayalım istiyorum. Aşık Veysel'den alınma. Dost dost diye hayaline yeldiğim, dostusa ayırmış özünü benden. Çatık kaşlı benlerini saydığım, dostusa çevirmiş yüzünü benden.

0: Hasan Basri Hocam, gerçekten diğer ozanlarımızda da buna benzer deyişler, tavırlar vardır. İşte Pir Sultan Abdal'ın dostlukla ilgili bir cümlesi var. Hani dostun attığı bir gül yaraler beni. Gerçekten insanlar beklenmedik yerde daha çok acı çekiyorlar. Dostluk da böyle bir kavram. Tabii ki Aşık Veysel çok zorluklar içerisinde kalmış. Ama her bir musibette belki bir fayda da, yarar da var. Yani gözünü kaybetmiş, çaresiz kalmış, yokluklar içinde büyümüş. Ama eğer varlıklar içerisinde olsaydı bugün Aşık Veysel olur muydu? Bu da ayrı bir tartışma konusu diye düşünüyorum.
1: Tabii koşullar da kişiyi, kişiliği doğurur. Yani zor şartlar, hani derler ya, zor şartlar lider çıkartır her alanda. Bu da öyle. Yani şimdi Allah bir yerden alırsa başka bir yerden de mutlaka veriyor. Şairlere baktığınız zaman, edebiyatçılara baktığınız zaman bu böyle. Dostoyevski, Kafka, bunlar zorluklar içerisinde yaşamışlar. Kimisinin babasıyla sorunu var, kimisinin toplumla. Yani hepsinde de böyle bir şeyi, özellikle sanat. Sanatta ifade ederken bir eli yağda bir eli balda insanların iyi sanat ürettiği daha görülmemiş.
0: Şimdi çok doğru değerli hocam. Dün tesadüf bir programa gittim. Bu Engelliler Haftası, Engelliler Festivali şeklinde kullanıldı, kutlandı. Yani gerçekten orada engelli insanların hayata nasıl bağlandıklarını gördüm. Hayretler içerisinde kaldım.

0: onların yerine kendimi koyduğumda acaba ben onlar kadar güçlü olabilir miyim diye de kendimi hep sordum. Aşık Veysel'i bir de bu gözle bakmak lazım. Hani
1: derler ya, Allah taşıyamayacağı şeyi
2: yükü vermez.
1: Yükü vermezmiş derler. Ne güzel söyledin Naci Hocam. Ağzına evet. Sağlık.
0: Hocam dininize sağlık.
1: Değerli dinleyiciler, şimdi de Orta Anadolu'dan güzel bir türküyle Hacı Abdullah Doğan gelecek. Pınar, senin ne sevdalı başın var, başucunda elvan elvan taşın var diyecek. Kendisinden dinliyoruz.

0: Hacı Abdullah Doğan seslendirdi. Pınar, senin ne sevdalı başın var. Bunun bende çok önemli bir anısı vardır bu türkünün. Belki de şimdiye kadar size bahsetmedim. Benim müzeye başlama sebebim bu türküdür. Orta 2'de öğrenciydim. İki tane müzik öğretmeni kız kardeş vardı. Bizim öğretmenimiz rahatsızlandı. Büyük olanı bizim dersimize geldi. Kardeşi ameliyat olduğu için. Tabii ki silik bir öğrenciyiz, köylü çocuğuyuz. Kulakları çınlasın yaşıyorsa Müzeyyen Demirci çocuk korosunu çalıştırırdı, Ankara çocuk korosunu, radyonun. Bir gün sınav yapacaktı, herkese bir şey söyletiyordu, bana geldi sıra. Ben de flütümle bir şey çaldım, ondan sonra da bu türküyü seslendirdim ben orada. Bana dedi ki, Mücevher, Mücevher dedi. Ben köylü çocuğum, Mücevher'in ne demek olduğunu da bilmiyorum. Bana kızdı sandım. Ve ondan sonra beni korosuna çağırdı. Oğlum sen neredesin diyerek. Benim müzeye yönelişim öyle başladı. Ve benim profesyonel müzisyen olmamın sebebi Müzeyyen Demirci hocamdır.
1: Ne kadar güzel hocam. Ben de vesile
2: olmuştum. Allah razı olsun, vesile olmuştu. Ne güzel.
1: Evet. Evet değerli hocam.
0: Eğer yaşıyorsa ellerinden öperim hocamın. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de çalınması, söylenmesi farklı bir üslup gerektiren, Kayseri tavrıyla çalınıp söylenen bir türkü. Yine yeşillendi germir bağları, bakarım erimez dağların karı. Mustafa Naci Çelikkan seslendiriyor.

0: Mustafa Naci Hocam gerçekten güzel bir türkü. Kayseri'nin özüne yakışır, doğasına yakışır, yetiştirdiği ne bileyim meyveye, zepseye, bitki örtüsüne uygun. Çok güzel bir türkü.
1: Size de çok güzel yakışıyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, size de çok güzel yakıştı sesinize.
1: Hasret, hasret her zaman çok güzel şeyler söylettiriyor insana. Onu hissedebilmek, onu yaşayabilmek çok güzel.
0: Şimdi şöyle bir şey, bizim mitolojimizde, yani Türklerin mitolojisinde doğayla aşk, yaşam bir bütün. Yani birbirinden çok etkilenmiştir. Değil mi Hasan Basri Hocam?
2: Tabii, aynen öyle. Kayseri türkülerinde de bu ayrılık ve gurbet o kadar güzel işlenir ki. Ağam İstanbul'a mesken mi tuttun? Gördün güzelleri, beni unuttun. Burada da zaten öyle diyor ya. Yine yeşillendi germir bağları, ağam diye seslenir. Evet. Onlar Kayseriler biliyorsunuz ki ağzını yediğim ağam diyerek konuşurlar. Evet. Ticaretle de uğraştıkları için öyle, değil mi?
0: Evet.
2: Yumuşak dillidir Kayseri.
0: Bir de hep yüksek dağ, Erciyes'e bakmış herhalde. O Erciyes'in karının hiç ermediğini bilmiyor sanki orada. Biliyorsunuz bir, hep ermeyen, evet, bir hikayesi de vardır ya.
2: Nasrettin oranın... Hocamın borcuyla ilgili. Evet, evet. Ağzına sağlık Mustafa Naci Çelikkan diyoruz.
1: Sağ ol. Hasan Basri Dumrupınar Hocam, şöyle Karadeniz'in yanık havalarından sizden bir türkü rica etsek.
2: Peki, yol havası değil ama böyle Giresun'dan bir türkü seslendireyim ben size. Kahve koydum fincana, hele bakın micana. Kör olası kelseyit, nasıl kıydın bu cana?
1: Uzun zamandır dinlemiyorduk, çok güzel olacak inşallah.

0: değerli hocam. Gerçekten o bölgede görev yapan, yaşayan bir insan olarak bunun hikayesini de kısmen biliyorum. Burada da bir vefasızlığın örneği var. Yani çalışan bir iş verdiği bir kişi tarafından öldürülen bir şahsın hikayesi, acısı. Ama bunu çok güzel bir şekilde herhalde bir yakını yakmış olmalı ki kahve içerken onun acısını yüreğinde hissetmiş ve dolayısıyla bu bir o dönemdeki acı şimdi bizlere bir kültür mirası olarak, Türk olarak kalmış. Sizin de yüreğiniz sağlık, çok güzel bir şekilde icra ettiniz.
1: Sağ olun, eksik olmayın. Değerli dinleyiciler, şimdi de bizim folklorumuzda koçaklamalar, koşmalar, deyişler olduğu gibi kahramanlık türkülerimiz de var. Kahramanlık türkülerimizi de bizim grubumuzun Davudi sesiyle öne çıkan solistimiz Mustafa Naci Çelikkan söyleyecek. Trakya'dan bir türkü. Buna er meydanı derler diyecek. Dinliyoruz.

0: Mustafa Naci Hocam, yüreğinize, dilinize sağlık. Aslında biz bu grubu kurarken hocam müsaadenizle bir iç sırlarımızı dökmek istiyorum. Bir Mustafa Naci Hocam'a güvenerek kahramanlık türküleri okusak, sadece bu yönde ilerlesek diye düşündük. Sonra tabii bunlara herhalde belli bir sürede doyduk. Hocam bizi bayağı doyurdu bu kahramanlık türkülerini. Ama zaman zaman seyircilerimizle de paylaşmak istedik. Bunu dinlerken de ben çok büyük keyif alıyorum. Biz zaten bu kahramanlık türküleri, Türk insanının ruhunda olan duyguları, değerleri dışarıya yansıtan ve motivasyonunu artıran, meydanlarda, cephelerde, mevzilerde dahi insanların mırıldandığı türküler. Bunlar her zaman bizim için itici bir güç.
1: Bir de eski asker olduğumuz için daha kolay, daha güzel söyleniyor herhalde.
0: Yüreğinize sağlık.
2: Yüreğinize sağlık. Bir asker hekim olarak da güzel seslendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın da sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Elimizden geldiğince her yöreden, her stilden türküler seslendirmeye çalıştık. Şimdi de son türkümüzü Kahramanmaraşlı solistimiz Hacı Abdullah Doğan seslendirecek ve böylelikle de veda edeceğiz. Erzincan'dan bir türkü, Ela Gözlü Pirim Geldi diyecek. Ben Hasan Basri Dumupınar.
1: Ben Mustafa Naci Çelik.
0: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Hoşçakalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek. Balıkesir 7-24, Bilecik 8-20, Bursa 9-22, Çanakkale 9-21, Edirne 10-24, İstanbul 10-20, Kırklareli 8-22, Kocaeli 10-22, Sakarya 11-22, Tekirdağ 10-19, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Manisa ve Kütahya dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus görülecek. Afyonkarahisar 9-19, Aydın 12-27, Denizli 12-23, Kütahya 8-19, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 8-22, Uşak 9-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Adana 14-24, Antalya 16-23, Burdur 10-21, Hatay 16-20, Isparta 9-20, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 18-23, Osmaniye 14-21 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-18, Ankara 9-17, Çankırı 10-18, Eskişehir 9-19, Karaman 10-21, Kayseri 10-15, Kırıkkale 11-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-22, Nevşehir 10-16, Niğde 8-17, Sivas 8-13, Yozgat 7-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 11-21, Bolu 7-17, Düzce 12-20, Karabük 9-17, Kastamonu 9-15, Zonguldak 12-17 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-18, Artvin 15-19, Bayburt 8-13, Çorum 10-15, Giresun 15-16, Gümüşhane 10-14, Ordu 14-17, Rize 16-18, Samsun 13-16, Sinop 13-20, Tokat 11-15, Trabzon 16-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 6-17, Ardahan 6-15, Bingöl 12-18, Bitlis 8-13, Elazığ 11-17, Erzincan 10-18, Erzurum 5-15, Hakkari 12-16, Iğdır 11-22, Kars 4-16, Malatya 9-17, Muş 10-18, Tunceli 9-16, Şırnak 16-18, Van 10-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adıyaman 15-20, Batman 14-25, Diyarbakır 11-22, Gaziantep 12-20, Kilis 16-22, Mardin 15-20, Şanlıurfa 16-23, Siirt 17-22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'in batısı sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batıdan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 7. Sabah saatlerinden itibaren doğusunda batıdan 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Pus ve yağış anında orta. Sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusuyla öğle saatlerinde Antalya Körfezi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'la karşılıklı güvene dayalı güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'ya hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz, ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafriyat dökerek çevreyi kirleten bir firmaya 9 milyon 385 bin 317 lira para cezası kesti. Hindistan bayraklı bir geminin Umman açıklarında saldırıya uğradığı, mürettebatın tamamının kurtarıldığı açıklandı. Avrupa Birliği Konseyi, hantavirüs vakalarının takibinde üye ülkeler arasında koordinasyon artırmak için entegre siyasi kriz mücadele mekanizmasının bilgi paylaşımı modunda aktif hale getirildiğini bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndan geceden bu yana 30'dan fazla geminin İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin gözetimi altında geçiş yaptığı duyuruldu. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.044'e ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus imalat sanayisindeki üretim hacminin geçen yıl 2021'e göre yaklaşık 4 kat arttığını belirterek, Rus makine sanayisi yaptırımlarına rağmen hem iç hem dış pazarda yeni pozisyonlar edindi, dedi. Küba Enerji ve Madenler Bakanı Levy, Amerika'nın uyguladığı petrol ablukası nedeniyle ülkede ham petrol ve akaryakıt bulunmadığını bildirdi. Ve son olarak spor. Trabzonlu 16 yaşındaki milli judocu Yağmur Yılmaz Türk, bir ay içinde katıldığı 3 Avrupa Kupası'ndan birincilikle dönmeyi başardı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ve 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı olarak su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: biliyor muydunuz?
1: Köpeklerin dilleri neden sürekli dışarıdadır? Köpekler de insanlar gibi memeliler sınıfının üyeleridir. Memeliler vücut sıcaklıklarını belli bir seviyede tutmaya uyum sağlamışlardır. Sabit vücut sıcaklıklı hayvanların hepsinde sıcak havalarda vücut sıcaklığını dengeleyebilmek için farklı stratejiler izlenir. İnsanlar bunu vücutlarının çeşitli bölgelerine dağılmış olan ter bezleriyle sağlar. Birçok memeli ise kürkleri ve kılları yüzünden bu şekilde terleyemez. Köpeklerde ise esas olarak ayak altlarında ve çok az bir miktarda deri altında ter bezleri bulunur. Dillerini dışarıda tutarak pratikte aslında bizimle aynı şeyi yaparlar. Buharlaşma. Buharlaşan su vücudun ısı kaybetmesine neden olur. Köpeklerin özellikle koştuktan sonra çok daha fazla ve hızlı hızlı soluduklarını görürüz. Kedilerde bazen çok sıcakladıklarında köpekler gibi dillerini dışarı çıkararak solurlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Silgi yazıyı nasıl siler? Bir kurşun kalemin yazı yazan kısmı kurşun değil, grafittir. Grafit ise bir nevi karbon bileşimidir. Yazı yazarken kurşun kalemin kağıt üzerine bıraktığı iz, ucundaki karbonun kağıt tarafından aşındırılıp tutulan kısmıdır. Kağıdın üzerindeki kurşun kalem izlerine mikroskopla bakıldığında 2 ila 10 mikrometre, yani bir saç kılından 6 kez küçük çapta kumlu, köşeli taneciklerden oluştuğu görülür. Kurşun kalem izini oluşturan bu minik grafit noktaları, kağıdın yüzeyinin biraz altında kağıdın lifleriyle iç içe geçmiş durumdadırlar. Silginin kağıdın liflerine karışmış bu grafit parçacıklarını çekip çıkarması, silgi ile kağıt arasındaki sürtünmenin yarattığı bir aşınmadır. Lastik silgi, yumuşaklığı sayesinde kağıt liflerine nüfuz eder. Kağıdı aşındırıp çok ince bir tabakasını kaldırırken, grafit parçalarını da çekip çıkarır. Bir kağıttaki yazıyı sildikten sonra, kağıt üzerinde biriken parçacıklara mikroskopla 200 kere büyütülüp bakıldığında, bunların içine grafit konulmuş sigara böreği ruloları halinde olduklarını görürüz. Grafit parçalarının bir kısmı da lastiğin üzerine yapışıp kaldığından, silginin kullanılan yerinin rengi de koyulaşır. Sonuç olarak silgi sadece yumuşak bir lastiktir. Kağıdı olduğu gibi bırakıp sadece yazıları silmez. Ovalama ve aşındırma prensibine göre çalıştığından, kağıdın bir tabakasını da yerinden çıkarır. Bu nedenle aynı yere yazılan yazı tekrar tekrar silinemez. Birkaç siliş sonunda kağıdın o yerinde bir delik meydana gelir. Kağıda yazılan yazı hemen anında silgiyle silinirse kolaylıkla çıkar. Eğer aradan bir süre geçmişse, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, ne kadar sert bir silgi kullanılırsa kullanılsın, çizgi tam anlamıyla çıkmaz. Muhakkak kağıtta iz bırakır. Bunun sebebi kalemdeki grafitin mumlu bir özelliğe sahip olmasıdır. Yazıyı yazarken bu yumuşak balmumsu madde de grafit parçacıklarıyla birlikte kağıdın lifleri arasındaki boşluklardan içine nüfuz eder. Zamanla bu mumlu kısım hem sertleşir hem de havanın etkisiyle oksitlenir, grafit parçacıklarının kağıdın bünyesine sıkıca tutunmalarını sağlar. Bu hale gelmiş grafit, kağıdın daha derin tabakalarına indiğinden silgiyle kolayca aşındırılamaz. Kağıdın üst tabakaları alınsa dahi yazı tam olarak silinemez. Kırtasiyecilerde beyazdan turuncuya, yeşilden kırmızıya rengarenk silgiler bulunur. Bu renklendirmenin ana amacı silginin çocuklar için çekiciliğini artırmaktır. Renklerin bir kısmı üretim aşamasında oluşturulur ve lastiklerin değişik bileşim ve kalitelerini gösterirler. Ama neticede silgi basit bir lastiktir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir erkeğin hayatının ortalama 3350 saatini tıraş olmakla geçirdiğini? Beethoven'ın beste yapmadan önce kafasını soğuk suya soktuğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saat

kentlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Döşemealtı, Kepez, İbradı, Aksu, Serik ve Manavgat'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı olarak su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek. Balıkesir 7-24, Bilecik 8-20, Bursa 9-22, Çanakkale 9-21, Edirne 10-24, İstanbul 10-20, Kırklareli 8-22, Kocaeli 10-22, Sakarya 11-22, Tekirdağ 10-19, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Manisa ve Kütahya dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus görülecek. Afyonkarahisar 9-19, Aydın 12-27, Denizli 12-23, Kütahya 8-19, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 8-22, Uşak 9-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Adana 14-24, Antalya 16-23, Burdur 10-21, Hatay 16-20, Isparta 9-20, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 18-23, Osmaniye 14-21 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-18, Ankara 9-17, Çankırı 10-18, Eskişehir 9-19, Karaman 10-21, Kayseri 10-15, Kırıkkale 11-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-22, Nevşehir 10-16, Niğde 8-17, Sivas 8-13, Yozgat 7-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 11-21, Bolu 7-17, Düzce 12-20, Karabük 9-17, Kastamonu 9-15, Zonguldak 12-17 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-18, Artvin 15-19, Bayburt 8-13, Çorum 10-15, Giresun 15-16, Gümüşhane 10-14, Ordu 14-17, Rize 16-18, Samsun 13-16, Sinop 13-20, Tokat 11-15, Trabzon 16-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 6-17, Ardahan 6-15, Bingöl 12-18, Bitlis 8-13, Elazığ 11-17, Erzincan 10-18, Erzurum 5-15, Hakkari 12-16, Iğdır 11-22, Kars 4-16, Malatya 9-17, Muş 10-18, Tunceli 9-16, Şırnak 16-18, Van 10-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adıyaman 15-20, Batman 14-25, Diyarbakır 11-22, Gaziantep 12-20, Kilis 16-22, Mardin 15-20, Şanlıurfa 16-23, Siirt 17-22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyonu parasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle sağlık sektörümüz içerisinde önemli bir rol oynayan, insan sağlığına hizmete bulunarak ulvi bir mesleği icra eden tüm eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşlik eden eşi Emin Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan, Kazakistan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kurban Bayramı öncesi fırsat, indirim gibi çeşitli adlarla yapılan kampanyalar artarken uzmanlar tüketicileri muhtemel sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklara karşı uyardı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, bayram alışveriş yapacak tüketicilerin maddi ve manevi olumsuzluk yaşamamaları için bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yerleri ve platformlarda fırsat ve indirim adı altındaki kampanyalarla çok sayıda ürünün satışa sunulduğuna dikkati çekerek tüketicilerin bunlara karşı temkinli yaklaşmasının önem taşıdığını dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'ya hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz ifadelerini kullandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi hatalı park tartışmasının görüntüsünü WhatsApp gruplarında paylaşan sanığa verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını bozarak eylemin özel hayatın gizliliğini ifşa suçunu oluşturduğuna hükmetti. Türkiye'nin sertifikalı tohum ihracatı 2006'dan bu yana yaklaşık 8 katına çıkarak 47 milyon 93 bin dolardan 368 milyon 42 bin dolara yükseldi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.744'e ulaştı. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didis Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ve 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Eskişehir ve Ankara hariç, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale'de yer yer sis ve pus görülecek. 16 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'de Giresun hariç, Doğu Anadolu bölgesinde Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Osmaniye ve Hatay kıyıları ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ege'de toz taşınımı bekleniyor. 17 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu bölgesinde Konya ve Karaman hariç, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Isparta, Kahramanmaraş, Osmaniye, Artvin'in iç kesimleri, Giresun, Erzincan, Malatya ve Siirt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Karadeniz bölümünde Sinop hariç, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan, Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı ve selamı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Ve buradan Bir Katre Muhabbet programından, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize buradan selam olsun. Değerli kardeşlerim, insanın güvene olan ihtiyacı sıcak bir yaz günü suya duyduğu özlemden daha az değildir. İnsan güvene çok ihtiyacı olan bir varlıktır. Gürültülü ve kalabalık bir dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren olduğu her yaşta ve bulunduğu her ortamda kendisini emniyette hissetmek ister insanoğlu. Anne kucağı ilk güven kaynağıdır. İnsan için dünyaya geldiğinde anne kucağı ilk güven kaynağıdır. Baba ocağı ve cennet bucağı diye tasvir ettiğimiz aile ise güvenin mimarıdır. Güven orada imar edilir, orada inşa edilir. Hem yemek içmek ve barınmak gibi fiziksel ihtiyaçları, hem de sevilmek, değer görmek, anlaşılmak, şefkat bulmak gibi duygusal ihtiyaçları karşılayan aile, güven fidanının kök saldığı en kıymetli mekandır. Orası en kıymetli yerdir. Orada inşa olur her şey. Güvenmek inanmaktır, emin olmaktır, kendini zarardan uzak ve faydaya yakın hissetmektir. İnsanın endişelerinden sıyrılması, korkularını bir kenara bırakması ve güven limanına demir atması bazen uzun zaman alabilir. Ama güvenini kaybetmesi bir an meselesidir. Bu yüzden aile içinde hem güven vermeye ve emniyet hissi aşılamaya, hem de güven kazanmaya ve bu duyguyu korumaya emek vermek gerekir. Çift taraflı bir ayna gibidir güven. Sadece güven duymaya değil, güvenilen bir insan olmaya da ihtiyacımız vardır. Başkalarına güvenmeye ya da kimseye güvenemez hale gelmeye ailede karar veririz. Tıpkı güvenilen bir kimse olmanın ya da güvenilmez bir karakter geliştirmenin ipuçlarını ailede topladığımız gibi. Bu yüzden ailede güven temel ahlaki

değerlerden birisidir diyoruz. Güveni almayı da vermeyi de ailede öğreniyoruz. Sevgiyi de almayı ve vermeyi ailede öğreniyoruz. Diğer taraftan insanın kendini tanıma ve varlığını keşfetme yolculuğu ailede başladığı için kendine güvenin de yine ailede mayalandığını görüyoruz. Özgüveni yüksek insanlar ilk çocukluk döneminde aile ortamında güven duygusunu tatmış insanlardır. Hayat imtihanında tökezleseler de bu güven sayesinde ayağa kalkmayı ve problemleri aşmayı daha kolay başarırlar. Özgüveni gelişmeyen insanlar ise emniyetsizlik, huzursuzluk, sevgisizlik kokan bir ortamda büyümüşlerdir. Değerli kardeşlerim, düştüklerinde kalkacak gücü, toparlanıp hayata devam edecek umudu kendilerinde bulmakta zorlanırlar. O halde bilhassa çocukların özgüveni için ailede merhamete, ailede adalete, sevgiye ve şefkate yatırım yapmak, en az onların geleceği için bir kenara para biriktirmek kadar önemlidir. Peygamberimizin de belirttiği gibi hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan, edep ve erdemden daha kıymetli bir miras bırakmamıştır buyurur. Güvenli bir ailede hem yetişkinler hem de çocuklar kendilerini rahat ifade edebilir. Diğerlerinin sınırlarını ihlal etmeden konuşmayı, tartışmayı, çözüm bulmayı başarabilir. Ailedeki herkes sıkıntılarını gizlemek yerine paylaşmayı, mutluluklarına ailesini de ortak etmeyi ister. Çünkü kuşku ve şüphelerle kıvranmadan, art niyet ve suistimalden korkmadan kendi dünyasını ailesine açabilir. Güven duygusunun zayıf olduğu ailelerde ise insanlar endişe ve gerginlik içinde yaşarlar. Ne zaman, nereden geleceğini kestiremedikleri bir yalan, şiddet ve riya tehlikesi altında devamlı teyakkuzda olmak zorunda hissederler. Herhangi bir geçimsizlik ya da aile dışı tehditle karşı karşıya geldiklerinde ise birlikte hareket edemezler, sağlıklı tepkiler ortaya koyamazlar. Eşler birbirine güvenmiyorsa el birliği ile çözüm üretemezler. Çocuklar anne babalarına güvenmiyorsa onlardan uzaklaşarak her geçen gün güçsüzleşirler, ümitsizleşirler, umutsuzlaşırlar. Kısacası güven bir zemindir. Bu zeminde başarı, mutluluk, geçim, cesaret, hakkaniyet gibi güzellikler gelişme imkanı bulur. Güveni ailenin zemininden çekersek, alırsak bütün bu erdemler sarsılır. Mutsuz nesiller yetişir. Güven zemini olmayan ailelerde başarısız çocuklar yetişir. Geçimsiz çocuklar yetişir. Cesaretsiz çocuklar yetişir. Hakkaniyetsiz çocuklar yetişir. Merhametsiz çocuklar yetişir. İşte bu erdemler ancak güvenin ve sevgi zemininin olduğu bir ailede ancak yetişebilir. Yoksa bunun tam tersi olacaktır değerli kardeşlerim. Peki bizler güvenilir Muhammed, Muhammedül Emin diye anılan bir peygambere iman etmiş müminler olarak ailelerimizde güvenli bir zemin oluşturmak için ne yapmalıyız? Dünyanın her geçen gün daha da güvensizleştiği, sıkı güvenlik önlemlerine rağmen insanların birbirlerine güvenmekte ve emniyet içinde yaşamakta zorlandığı bir zamanda
güven duygumuzu nasıl güçlendirebiliriz? Öncelikle değerli kardeşlerim, Allah'ın güven veren, emniyet ihsan eden, kendisine güvenilmeyi en çok hak eden anlamındaki El-Mü'min ismine imanımızı tazeleyerek işe başlamalıyız. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Hadisi gereğince onun bu isminin aile hayatımıza yansıması için birer ayna vazifesi görebiliriz. Dünyaya ve zamana karşı duyduğumuz güvensizlikte kendimizi kaybetmek yerine yakın çevremizden başlayarak güvenli ilişkiler geliştirmek ve güvenilir olmak için emek sarf edebiliriz. Ailemizde güven ortamını zedeleyen ve güven direncimizi düşüren hatalar yapmaktan sakınabiliriz. Kendine güvenen ve geleceğe güvenle bakan evlatlar, çocuklar, nesiller yetiştirmek için özen gösterebiliriz. İşte bu amaçla yola çıktığımızda değerli kardeşlerim, öncelikle bilmeliyiz ki güvenin en büyük düşmanları yalan ve şiddettir. Bir ailede güven beslenemiyor, cılız kalıyorsa ya şiddetin yakıcı nefesi altındadır ya da yalanın karanlığında kaybolmuştur. Aile içinde hem eşlerin birbiriyle olan ilişkisi hem de anne baba çocuk bağı şiddetten ve hileden dolayı ağır yara alır. Kocasının sadakatsizliğini öğrenen, küfür ve hareketlerine maruz kalan bir kadın ona olan güvenini ayakta tutamaz elbette ki. Karısının boş vaatlerini ezberleyen, yalanlarından usanan bir erkek onun gözlerine güvenle bakamaz elbette ki. Annesinin tehditleri, babasının dayağı altında ezilen bir çocuk kendisine nasıl güvenebilir ki? Maaşı zorla elinden alınan, azarlanıp susturulan bir yaşlı ahir ömründe kendisinin nasıl güvende hissedebilir ki? Ailede herkesin başını yastığa güven içinde koymaya ve güne güvenle başlamaya ihtiyacı vardır. Herkesin ailede, herkesin buna ihtiyacı vardır. O halde korkuyu ve şiddeti, yalanı ve hileyi ailemizden uzak tutmamız lazımdır değerli kardeşlerim. Biz biliyoruz ki kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adını anarak nikah kıyıp onları kendinize helal kıldınız buyurarak kadınla erkek arasında mülkiyet değil emanet ilişkisi kuran sevgili peygamberimiz emniyeti hatırlatmaktadır. Kadının aradığı güveni eşinde bulabilmesi için her türlü şiddeti yasaklayan, hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz'e, yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin buyuran Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman ailelerde güven ortamını temin etmek için yıllarını vermiştir, ömrünü vermiştir ve bütün hayatını vermiştir. Değerli kardeşlerim, aile içinde çocuğun güven duygusu da Peygamberimizin teminatı altındadır. Hayatı boyunca hiçbir çocuğu tartaklamayan, hiçbir çocuğu azarlamayan, dövmeyen, sövmeyen, incitmeyen bir peygamber modelimiz vardır bizim. Çocuğun sevgi ve güven görme hakkını elinden almak, onu zihinsel ve duygusal anlamda aç bırakmak demektir. İçinde
yaşadığı toplumun davranış normlarına aykırı olsa da, çevresindekiler tarafından yadırgansa da, çocukları bağrına basmaktan, onları öpmekten, okşamaktan çekinmeyen Hazreti Peygamber, sevgi sunumunun çocukta özgüveni ne kadar beslediğini elbette bilmektedir. Güven duygusunu içten içe kemiren kurtlardan bir diğeri de yalnızlıktır. Aile içinde birbirinden uzak hayatlar yaşayan, birbirinin kederini ve sevincini paylaşmayan, birlikte ama yalnız insanlar sonuçta güven sorunuyla baş başa kalır. Akrabadan, komşudan, dosttan mahrum büyüyen çocuk, muhabbetin ve kaynaşmanın doğal sonucu olan güven duygusundan da mahrum kalır. Özgür ama yalnız, zengin ama mutsuz insan aynı zamanda güvensiz insandır. Bu yüzden Peygamberimiz akrabalar arası bağların koparılmaması, aile içinde sevgiye, malda bolluğa ve ömrün uzamasına vesile olur buyurur. Dolayısıyla ailede güven için duygusal ve fiziksel yalnızlıklara izin vermemek, bilhassa anlamsız boşanmaların ve büyük şehirlerde kaybolmuş kimsesiz aile yapılanmalarının önüne geçmek gerekir. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyicilerim, aileyi güven bunalımına sokan, çocuğu umutsuz, anneyi çaresiz, babayı güçsüz kılan bir diğer sorun da adaletsizlik ve insafsızlıktır. Aile içerisinde hak ve sorumluluklar terazisi düzgün çalışmıyorsa, bir tarafın sınırsız hakları varken diğer tarafın görevleri bir türlü bitmiyorsa, güven bunalımı kaçınılmazdır. Haksızlığa uğrayan, vicdansızlık karşısında mağdur ya da mahrum duruma düşen tarafın hem kendisine hem de karşısındakine güveni sarsılmaktadır. Erkek ve kadın arasındaki adaletin ve itidalin sağlanması güven hususunda son derece önemlidir. Peygamberimizin uyarısı da buna yöneliktir değerli kardeşlerim. Ve şöyle buyurur Peygamberimiz: "Dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır." Aynı şekilde anne baba da çocukları arasında insaflı ve adil olmak zorundadır. Bir çocuk için duygusal anlamda zarar göreceği en ciddi kırılma noktalarından biri aile içinde adaletsizliğe şahit olmasıdır. Yaşa, zekaya, okul başarısına ve cinsiyete bakarak çocukları arasında ayrım yapan anne baba, güvenilir olma vasfını yitirmekte, hem çocukların özgüvenini zedelemekte, hem de onlara kötü örnek olmaktadır. Ailede adaleti koruyanlara Rahman'ın sağ yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacakları müjdesini veren Allah Resulü'nün "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun" uyarısı burada unutulmamalıdır değerli kardeşlerim. Güven hissi kabul görmeme ve dışlanma durumunda da kaybolur. Hepimiz hürmet görmek, kabullenilmek ve kendimizi özel hissetmek isteriz. Aile içinde yaşına ya da cinsiyetine bakılmaksızın her birey en başta insan olduğu için değerlidir. Değerli kardeşlerim, fikirleri, hayalleri, idealleri, duyguları önemlidir. Eşlerden biri diğerini tanımak ve anlamak istemiyorsa güvensizlik ekiyor demektir. Anne baba çocuklarını muhatap almıyor, dinlemiyor,
adam yerine koymuyorsa güvenlerini kaybetmesi mukadderdir. Peygamberimizin çocuklara selam vermesi ve hatırlarını sorması, tercihlerini öğrenmek istemesi, onları tıpkı birer yetişkin gibi dine davet etmesi, saygın birer muhatap kabul etmesi anlamına gelmektedir. Çocuklarla sırrını paylaşan, biat ederek kendisine bağlılıklarını ifade etmelerine izin veren, onlara özel dualar eden bir peygamber, hem çocuklara güvenmekte hem de onların gönlünü ve güvenini kazanmaktadır. Sadece derin ve sessiz bir duygu değildir güven. Aynı zamanda samimi, aynı zamanda dürüst ve yürekli davranışlardır. Korkunun azaldığı ve güven davranışlarının arttığı aileler inşa etmek, toplumun da güvenli ve sağlıklı yarınlara kavuşmasının teminatıdır. Çünkü ailede oluşan güven iklimi toplumu doğrudan etkileyecek. Evde güven ilişkisi geliştiren insanlar, hayatlarına giren herkesi bu ilişki ağına dahil edecektir. Aile içinde birbirine güvenen insanlar nasıl zorluklar karşısında kenetlenmeyi, dayanmayı ve ayakta kalmayı başarıyorsa, toplum içinde aynı durum söz konusudur. Zor zamanlarda dağılmayan, parçalanmayan, tek yürek ve tek bilek olabilen bir toplumun genetik kodları, köyden kente, tek tek, her bir evde yaşanan güven ilişkisine uzanır. Dolayısıyla güvenen ve güvenilen insan yetiştirmek sadece bireyin değil, toplumun ve ümmetin geleceğini de şekillendirmektir. Değerli kardeşlerim, dürüstlük, sadakat, merhamet ve adalet birer hayal değildir. Bunlar sadece peygamberlere, sıddıklara, velilere has olağanüstü haller ya da geçmişte örnekleri pek çok olduğu halde bugün erişilmesi imkansız hasletler değildir. Aksine her insanın ulaşabilmek için elinden gelen gayreti sarf etmesi gereken erdemlerdir, faziletlerdir bunlar. Zaman ne kadar kötü, ortalık ne kadar güvensiz olsa da her birimize düşen görev birer mümin olarak iyiliği ilke edinmektir. Sonuçta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanı ve İslam'ı kalbe hapsetmemiş, inanışın salt düşünce boyutunda kalmayarak davranışa da aksetmesi gerektiğini bize öğretmiştir. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de insanların canlarını ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kişidir. Hadis-i şerifi böyle bir öğretinin zirvesidir değerli kardeşlerim. Mümin ve Müslüman hakkında bu kadar net bir nebevi tasvir bulunduğu halde ailelerimizde bilhassa kadının, çocuğun ve yaşlının kendisini emniyet içinde hissetmemesi ise çok acı bir durumdur. Değerli kardeşlerim, güvenilir olmak her müminin ayrılmaz vasfı olmak durumundadır. Ve her mümin güvenilirliği önce ailesinde yaşamak ve yaşatmakla mükelleftir. Ailemizin özünden, sözünden emin olduğumuz, samimiyetine inandığımız, merhametine bel bağladığımız insanlardan oluşması için gayret sarf etmeliyiz. Önce kendimizi güven testine tabi tutmaktan korkmayalım. Güvensizlik oluşturan hallerimizden vazgeçelim. Yalanı, dolanı, hileyi, şiddeti hayatımızdan çıkaralım. Sonra mahremiyete özenli, sırra saygılı, dedikodu ve fitneden uzak, güvenilir bir ilişki tarzını ailemizde yerleştirelim, öğretelim inşallah. Çocuklarımızın güveni bizimle tatması, özgüvenli yetişmesi,
ve güvenilir insan olmayı bizden öğrenmesi için emek sarf edelim. Çalışalım, uğraşalım. İmanımız ailede maddi ve manevi anlamda bir emniyet ortamı oluşturmasına vesile olduğunda el mümin olan Rabbimiz de gayretlerimizi karşılıksız bırakmayacaktır değerli kardeşlerim. Güvenilir olmak bir müminin, bir Müslümanın en önemli vasfı olmalıdır. Zaten iman etmek aynı zamanda iman etmek güvenilir olmaktır. İman etmek Allah'ın varlığından emin olmak, Allah'ın varlığından evrendeki düzene bakarak nizama, intizama, kusursuzluğa, matematiğe, hesaba bakarak Allah'ın varlığından emin olmaktır iman etmek. Bu imanın Allah'a yönelik anlamıdır. Ama bir de imanın varlığa yönelik anlamı vardır değerli kardeşlerim. İmanın varlığa yönelik anlamı. Yani insan yerde de varlığa karşı, insanlara karşı, hayvanlara karşı, çevreye karşı, akarsuya, ağaca, bitkiye, böceğe, yeşilliğe karşı güvenilir olmak zorundadır. İman ancak böyle bir durumda bütün olabilir. İmanı bütün demek, sadece Allah'a karşı vazifelerini yerine getirip ona ibadet, namaz, oruç, zekat, hac, bunları yapmakla tamamlanmış olmuyor. İman aynı zamanda peygamberimizin Hira Dağı'nda peygamberlik vazifesini aldıktan sonra Mekke'ye inmesidir. Orada Muhammedül Emin olmasıdır. Muhammedül Emin olmaktır. Yani müminler de Müslümanlar da bugün dünyada en güvenilir insan, en emin insan olmak zorundadırlar. İmanlarının tam bir iman olabilmesi için. Mümin olabilme vasıflarının üzerinde durabilmesi için imanını güven vermesi lazımdır. Akif'in dediği gibi, İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız paslı yürek sinede yüktür diyor ya. İman ediyorsak, inanıyorsak, o zaman imanımızın gereği olan güvenilir olma ve Allah'a tam bir teslimiyetle iman etme, hiçbir kuşku, hiçbir tereddüt göstermeden ona inanma ve sonra ona inandıktan sonra yerde de güvenilir insan olmaktır iman etmek değerli kardeşlerim. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet, dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet ve merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı ve nesiller yetiştirmemizi duası ve isteğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın cuma günü sabah saatlerinden itibaren batı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek. Balıkesir 7-24, Bilecik 8-20, Bursa 9-22, Çanakkale 9-21, Edirne 10-24, İstanbul 10-20, Kırklareli 8-22, Kocaeli 10-22, Sakarya 11-22, Tekirdağ 10-19, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Manisa ve Kütahya dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus görülecek. Afyonkarahisar 9-19, Aydın 12-27, Denizli 12-23, Kütahya 8-19, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 8-22, Uşak 9-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Adana 14-24, Antalya 16-23, Burdur 10-21, Hatay 16-20, Isparta 9-20, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 18-23, Osmaniye 14-21 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-18, Ankara 9-17, Çankırı 10-18, Eskişehir 9-19, Karaman 10-21, Kayseri 10-15, Kırıkkale 11-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-22, Nevşehir 10-16, Niğde 8-17, Sivas 8-13, Yozgat 7-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 11-21, Bolu 7-17, Düzce 12-20, Karabük 9-17, Kastamonu 9-15, Zonguldak 12-17 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-18, Artvin 15-19, Bayburt 8-13, Çorum 10-15, Giresun 15-16, Gümüşhane 10-14, Ordu 14-17, Rize 16-18, Samsun 13-16, Sinop 13-20, Tokat 11-15, Trabzon 16-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 6-17, Ardahan 6-15, Bingöl 12-18, Bitlis 8-13, Elazığ 11-17, Erzincan 10-18, Erzurum 5-15, Hakkari 12-16, Iğdır 11-22, Kars 4-16, Malatya 9-17, Muş 10-18, Tunceli 9-16, Şırnak 16-18, Van 10-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adıyaman 15-20, Batman 14-25, Diyarbakır 11-22, Gaziantep 12-20, Kilis 16-22, Mardin 15-20, Şanlıurfa 16-23, Siirt 17-22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Mayıs Cuma günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda sabah saatlerinde öğle saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, güney sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı, çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda sabah, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, günün ilk saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde saatinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'la karşılıklı güvene dayalı güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'ya defolan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz, ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafriyat dökerek çevreyi kirleten bir firmaya 9 milyon 385 bin 317 lira para cezası kesti. Hindistan bayraklı bir geminin Umman açıklarında saldırıya uğradığı, mürettebatın tamamının kurtarıldığı açıklandı. Avrupa Birliği Konseyi, hantavirüs vakalarının takibinde üye ülkeler arasında koordinasyon artırmak için entegre siyasi kriz mücadele mekanizmasının bilgi paylaşımı modunda aktif hale getirildiğini bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndan geceden bu yana 30'dan fazla geminin İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin gözetimi altında geçiş yaptığı duyuruldu. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.044'e ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus imalat sanayisindeki üretim hacminin geçen yıl 2021'e göre yaklaşık 4 kat arttığını belirterek Rus makine sanayisi yaptırımlarına rağmen hem iç hem dış pazarda yeni pozisyonlar edindi, dedi. Küba Enerji ve Madenler Bakanı Levy, Amerika'nın uyguladığı petrol ablukası nedeniyle ülkede ham petrol ve akaryakıt bulunmadığını bildirdi. Ve son olarak spor. Trabzonlu 16 yaşındaki milli judocu Yağmur Yılmaz Türk, bir ay içinde katıldığı 3 Avrupa Kupası'ndan birincilikle dönmeyi başardı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ve 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 10-16 derece. Atina sağanak yağışlı 17-31. Belgrad parçalı bulutlu 7-18. Berlin sağanak yağışlı 5-15. Helsinki sağanak yağışlı 8-10. Kiev sağanak yağışlı 10-15. Kopenhag sağanak yağışlı 5-14. Londra sağanak yağışlı 8-17. Madrid çok bulutlu 7-21. Moskova sağanak yağışlı 12-24. Paris sağanak yağışlı 7-17. Priştine az bulutlu 5-14. Roma sağanak yağışlı 12-23. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 2-19. Sofya parçalı bulutlu 5-18. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25. Varşova çok bulutlu 7-11. Viyana sağanak yağışlı 3-18. Zürih sağanak yağışlı 2-15 derece. Amman az bulutlu 20-29. Aşgabat az bulutlu ve açık 21-35. Bağdat az bulutlu ve açık 27-41. Bakü parçalı bulutlu 15-27. Duşanbe az bulutlu ve açık 11-27. Kabil az bulutlu 11-27. Kerkük az bulutlu 21-33. Kuveyt az bulutlu ve açık 28-41. Medine az bulutlu ve açık 19-42. Mekke az bulutlu ve açık 31-40. Riyad az bulutlu ve açık 25-43. Şam az bulutlu 15-32. Tahran az bulutlu 21-33. Taşkent az bulutlu ve açık 14-28. Tokyo parçalı bulutlu 15-27 derece. Cezayir çok bulutlu 13-24. Kahire az bulutlu ve açık 19-35. Melbourne parçalı bulutlu 11-23. Montreal sağanak yağışlı 5-16. New York sağanak yağışlı 11-19. Sydney sağanak yağışlı 12-23. Washington parçalı bulutlu 7-23 derece. Chaturanga sağanak yağışlı 10-13. Frankfurt sağanak yağışlı 4-15. Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23. Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 12-22. Köln sağanak yağışlı 5-15. Komrad sağanak yağışlı 8-14. Münih sağanak yağışlı 3-17. Podgorica parçalı bulutlu 11-24. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 10-17. Taraklia sağanak yağışlı 10-14. Balkaneşu az bulutlu 7-15. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 4-19. Gazimagos'a parçalı bulutlu 16-27. Girin'e parçalı bulutlu 18-24. Lefkoşa parçalı bulutlu 14-25. Güzelyurt parçalı bulutlu 12-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: saat 22.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı olarak su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek. Balıkesir 7-24, Bilecik 8-20, Bursa 9-22, Çanakkale 9-21, Edirne 10-24, İstanbul 10-20, Kırklareli 8-22, Kocaeli 10-22, Sakarya 11-22, Tekirdağ 10-19, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Manisa ve Kütahya dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus görülecek. Afyonkarahisar 9-19, Aydın 12-27, Denizli 12-23, Kütahya 8-19, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 8-22, Uşak 9-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Adana 14-24, Antalya 16-23, Burdur 10-21, Hatay 16-20, Isparta 9-20, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 18-23, Osmaniye 14-21 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-18, Ankara 9-17, Çankırı 10-18, Eskişehir 9-19, Karaman 10-21, Kayseri 10-15, Kırıkkale 11-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-22, Nevşehir 10-16, Niğde 8-17, Sivas 8-13, Yozgat 7-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 11-21, Bolu 7-17, Düzce 12-20, Karabük 9-17, Kastamonu 9-15, Zonguldak 12-17 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-18, Artvin 15-19, Bayburt 8-13, Çorum 10-15, Giresun 15-16, Gümüşhane 10-14, Ordu 14-17, Rize 16-18, Samsun 13-16, Sinop 13-20, Tokat 11-15, Trabzon 16-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 6-17, Ardahan 6-15, Bingöl 12-18, Bitlis 8-13, Elazığ 11-17, Erzincan 10-18, Erzurum 5-15, Hakkari 12-16, Iğdır 11-22, Kars 4-16, Malatya 9-17, Muş 10-18, Tunceli 9-16, Şırnak 16-18, Van 10-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adıyaman 15-20, Batman 14-25, Diyarbakır 11-22, Gaziantep 12-20, Kilis 16-22, Mardin 15-20, Şanlıurfa 16-23, Siirt 17-22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'in batısı sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batıdan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 7. Sabah saatlerinden itibaren doğusunda batıdan 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Pus ve yağış anında orta. Sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusuyla öğle saatlerinde Antalya Körfezi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle sağlık sektörümüz içerisinde önemli bir rol oynayan, insan sağlığına hizmete bulunarak ulvi bir mesleği icra eden tüm eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşlik eden eşi Emin Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan, Kazakistan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kurban Bayramı öncesi fırsat, indirim gibi çeşitli adlarla yapılan kampanyalar artarken uzmanlar tüketicileri muhtemel sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklara karşı uyardı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, bayram alışveriş yapacak tüketicilerin maddi ve manevi olumsuzluk yaşamamaları için bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yerleri ve platformlarda fırsat ve indirim adı altındaki kampanyalarla çok sayıda ürünün satışa sunulduğuna dikkati çekerek tüketicilerin bunlara karşı temkinli yaklaşmasının önem taşıdığını dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'ya hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz ifadelerini kullandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi hatalı park tartışmasının görüntüsünü WhatsApp gruplarında paylaşan sanığa verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını bozarak eylemin özel hayatın gizliliğini ifşa suçunu oluşturduğuna hükmetti. Türkiye'nin sertifikalı tohum ihracatı 2006'dan bu yana yaklaşık 8 katına çıkarak 47 milyon 93 bin dolardan 368 milyon 42 bin dolara yükseldi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.744'e ulaştı. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ve 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın cuma günü sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Eskişehir ve Ankara hariç, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Sabah ve gece saatlerinde kıyı Ege ile Çanakkale'de yer yer sis ve pus görülecek. 16 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'de Giresun hariç, Doğu Anadolu bölgesinde Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Osmaniye ve Hatay kıyıları ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ege'de toz taşınımı bekleniyor. 17 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu bölgesinde Konya ve Karaman hariç, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Isparta, Kahramanmaraş, Osmaniye, Artvin'in iç kesimleri, Giresun, Erzincan, Malatya ve Siirt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Karadeniz bölümünde Sinop hariç, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek. Balıkesir 7-24, Bilecik 8-20, Bursa 9-22, Çanakkale 9-21, Edirne 10-24, İstanbul 10-20, Kırklareli 8-22, Kocaeli 10-22, Sakarya 11-22, Tekirdağ 10-19, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Manisa ve Kütahya dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus görülecek. Afyonkarahisar 9-19, Aydın 12-27, Denizli 12-23, Kütahya 8-19, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 8-22, Uşak 9-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Adana 14-24, Antalya 16-23, Burdur 10-21, Hatay 16-20, Isparta 9-20, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 18-23, Osmaniye 14-21 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-18, Ankara 9-17, Çankırı 10-18, Eskişehir 9-19, Karaman 10-21, Kayseri 10-15, Kırıkkale 11-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-22, Nevşehir 10-16, Niğde 8-17, Sivas 8-13, Yozgat 7-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 11-21, Bolu 7-17, Düzce 12-20, Karabük 9-17, Kastamonu 9-15, Zonguldak 12-17 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-18, Artvin 15-19, Bayburt 8-13, Çorum 10-15, Giresun 15-16, Gümüşhane 10-14, Ordu 14-17, Rize 16-18, Samsun 13-16, Sinop 13-20, Tokat 11-15, Trabzon 16-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 6-17, Ardahan 6-15, Bingöl 12-18, Bitlis 8-13, Elazığ 11-17, Erzincan 10-18, Erzurum 5-15, Hakkari 12-16, Iğdır 11-22, Kars 4-16, Malatya 9-17, Muş 10-18, Tunceli 9-16, Şırnak 16-18, Van 10-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adıyaman 15-20, Batman 14-25, Diyarbakır 11-22, Gaziantep 12-20, Kilis 16-22, Mardin 15-20, Şanlıurfa 16-23, Siirt 17-22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyonu parasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'la karşılıklı güvene dayalı güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'ya hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafriyat dökerek çevreyi kirleten bir firmaya 9 milyon 385 bin 317 lira para cezası kesti. Hindistan bayraklı bir geminin Umman açıklarında saldırıya uğradığı, mürettebatın tamamının kurtarıldığı açıklandı. Avrupa Birliği Konseyi, hantavirüs vakalarının takibinde üye ülkeler arasında koordinasyon artırmak için entegre siyasi kriz mücadele mekanizmasının bilgi paylaşımı modunda aktif hale getirildiğini bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndan geceden bu yana 30'dan fazla geminin İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin gözetimi altında geçiş yaptığı duyuruldu. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.044'e ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus imalat sanayisindeki üretim hacminin geçen yıl 2021'e göre yaklaşık 4 kat arttığını belirterek, Rus makine sanayisi yaptırımlarına rağmen hem iç hem dış pazarda yeni pozisyonlar edindi, dedi. Küba Enerji ve Madenler Bakanı Levy, Amerika'nın uyguladığı petrol ablukası nedeniyle ülkede ham petrol ve akaryakıt bulunmadığını bildirdi. Ve son olarak spor. Trabzonlu 16 yaşındaki milli judocu Yağmur Yılmaz Türk, bir ay içinde katıldığı 3 Avrupa Kupası'ndan birincilikle dönmeyi başardı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didis Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ve 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 10-16 derece, Atina sağanak yağışlı 17-31, Belgrad parçalı bulutlu 7-18, Berlin sağanak yağışlı 5-15, Helsinki sağanak yağışlı 8-10, Kiev sağanak yağışlı 10-15, Kopenhag sağanak yağışlı 5-14, Londra sağanak yağışlı 8-17, Madrid çok bulutlu 7-21, Moskova sağanak yağışlı 12-24, Paris sağanak yağışlı 7-17, Priştine az bulutlu 5-14, Roma sağanak yağışlı 12-23, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 2-19, Sofya parçalı bulutlu 5-18, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25, Varşova çok bulutlu 7-11, Viyana sağanak yağışlı 3-18, Zürih sağanak yağışlı 2-15 derece, Amman az bulutlu 20-29, Aşgabat az bulutlu ve açık 21-35, Bağdat az bulutlu ve açık 27-41, Bakü parçalı bulutlu 15-27, Duşanbe az bulutlu ve açık 11-27, Kabil az bulutlu 11-27, Kerkük az bulutlu 21-33, Kuveyt az bulutlu ve açık 28-41, Medine az bulutlu ve açık 19-42, Mekke az bulutlu ve açık 31-40, Riyad az bulutlu ve açık 25-43, Şam az bulutlu 15-32, Tahran az bulutlu 21-33, Taşkent az bulutlu ve açık 14-28, Tokyo parçalı bulutlu 15-27 derece, Cezayir çok bulutlu 13-24, Kahire az bulutlu ve açık 19-35, Melbourne parçalı bulutlu 11-23, Montreal sağanak yağışlı 5-16, New York sağanak yağışlı 11-19, Sydney sağanak yağışlı 12-23, Washington parçalı bulutlu 7-23 derece, Çadırlınga sağanak yağışlı 10-13, Frankfurt sağanak yağışlı 4-15, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 12-22, Köln sağanak yağışlı 5-15, Komrad sağanak yağışlı 8-14, Münih sağanak yağışlı 3-17, Podgorica parçalı bulutlu 11-24, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 10-17, Taraklia sağanak yağışlı 10-14, Balkaneşu az bulutlu 7-15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 4-19, Gazi Magusa parçalı bulutlu 16-27, Girne parçalı bulutlu 18-24, Lefkoşa parçalı bulutlu 14-25, Güzelyurt parçalı bulutlu 12-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

tasavvuf müziği eserlerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönül'e programımızla huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Programımızda Neyzen Emin Dede'nin bestelediği Buselik Aşiran makamında Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinleyip tasavvuf müziği eserlerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönül'e programımızla huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Programımızda Neyzen Emin Dede'nin bestelediği Buselik Aşiran makamında Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinleyeceksiniz.

görülmektedir. Mevlevi hanelerde sema töreni esnasında mutrıp denilen musiki topluluğunun çalıp söylediği Mevlevi bestekarlarca semaya eşlik amacıyla bestelenmiş eserlere Mevlevi ayinleri denir. Eser içinde Mevlevi ayinlerinde bulunan selam bölümleri hakkında kısa bilgiler paylaşacağız sizlerle. Birinci selam. Bu bölüm hakikate doğmayı remzeder. Niyaz vaziyetine giren semazen bir rakamını andırır. Bu Allah'ın birliğini sembolize etmektedir.

İkinci selam. Bu bölüm tasavvufun tarikat mertebesini, yani yaratılıştaki nizamı, azameti müşahede ederek Allah'ın kudreti karşısında hayranlık duymayı remzeder.

üçüncü selam. Hakikat mertebesi, yani hayranlık ve minnet duygusunun aşka dönmesi ve aklın aşka kurban edilmesi remzedilir. Bu tam bir teslimiyettir. Allah'a vuslattır ve sevgili de yok oluştur.

14. Selam. Burada İslam'daki en yüksek mertebe olan marifet mertebesi, yani insanın manevi yolculuğunu tamamlayıp kaderine razı olarak yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüşü remzedilir.

0: Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek. Balıkesir 7-24, Bilecik 8-20, Bursa 9-22, Çanakkale 9-21, Edirne 10-24, İstanbul 10-20, Kırklareli 8-22, Kocaeli 10-22, Sakarya 11-22, Tekirdağ 10-19, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Manisa ve Kütahya dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus görülecek. Afyonkarahisar 9-19, Aydın 12-27, Denizli 12-23, Kütahya 8-19, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 8-22, Uşak 9-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Adana 14-24, Antalya 16-23, Burdur 10-21, Hatay 16-20, Isparta 9-20, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 18-23, Osmaniye 14-21 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-18, Ankara 9-17, Çankırı 10-18, Eskişehir 9-19, Karaman 10-21, Kayseri 10-15, Kırıkkale 11-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-22, Nevşehir 10-16, Niğde 8-17, Sivas 8-13, Yozgat 7-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 11-21, Bolu 7-17, Düzce 12-20, Karabük 9-17, Kastamonu 9-15, Zonguldak 12-17 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-18, Artvin 15-19, Bayburt 8-13, Çorum 10-15, Giresun 15-16, Gümüşhane 10-14, Ordu 14-17, Rize 16-18, Samsun 13-16, Sinop 13-20, Tokat 11-15, Trabzon 16-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 6-17, Ardahan 6-15, Bingöl 12-18, Bitlis 8-13, Elazığ 11-17, Erzincan 10-18, Erzurum 5-15, Hakkari 12-16, Iğdır 11-22, Kars 4-16, Malatya 9-17, Muş 10-18, Tunceli 9-16, Şırnak 16-18, Van 10-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adıyaman 15-20, Batman 14-25, Diyarbakır 11-22, Gaziantep 12-20, Kilis 16-22, Mardin 15-20, Şanlıurfa 16-23, Siirt 17-22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Mayıs Cuma günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda sabah saatlerinde öğle saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, güney sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı, çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda sabah, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli ve sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, günün ilk saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle sağlık sektörümüz içerisinde önemli bir rol oynayan, insan sağlığına hizmete bulunarak ulvi bir mesleği icra eden tüm eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşlik eden eşi Emin Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan, Kazakistan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kurban Bayramı öncesi fırsat, indirim gibi çeşitli adlarla yapılan kampanyalar artarken uzmanlar tüketicileri muhtemel sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklara karşı uyardı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, bayram alışveriş yapacak tüketicilerin maddi ve manevi olumsuzluk yaşamamaları için bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yerleri ve platformlarda fırsat ve indirim adı altındaki kampanyalarla çok sayıda ürünün satışa sunulduğuna dikkati çekerek tüketicilerin bunlara karşı temkinli yaklaşmasının önem taşıdığını dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'ya hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz ifadelerini kullandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi hatalı park tartışmasının görüntüsünü WhatsApp gruplarında paylaşan sanığa verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını bozarak eylemin özel hayatın gizliliğini ifşa suçunu oluşturduğuna hükmetti. Türkiye'nin sertifikalı tohum ihracatı 2006'dan bu yana yaklaşık 8 katına çıkarak 47 milyon 93 bin dolardan 368 milyon 42 bin dolara yükseldi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.744'e ulaştı. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didis Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ve 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Eskişehir ve Ankara hariç, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale'de yer yer sis ve pus görülecek. 16 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'de Giresun hariç, Doğu Anadolu bölgesinde Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Osmaniye ve Hatay kıyıları ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ege'de toz taşınımı bekleniyor. 17 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu bölgesinde Konya ve Karaman hariç, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Isparta, Kahramanmaraş, Osmaniye, Artvin'in iç kesimleri, Giresun, Erzincan, Malatya ve Siirt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Karadeniz bölümünde Sinop hariç, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Yarım saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Anadolu'muzu diyar diyar gezmeye çalışacağız türkülerle. Programımızın tekrarı bu gece 00.30'la 1 arasında. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ben Naci Şerifkan.
0: Güzel deyişler, güzel sabahlar, kahramanlık türküleri. Elimizden geldiği kadar bu yarım saate Anadolu'nun her bölgesinden türküler sığdırmaya çalışacağız. Öncelikle bir deyişle başlayalım istiyorum. Aşık Veysel'den alınma. Dost dost diye hayaline yeldiğim, dostusa ayırmış özünü benden. Çatık kaşlı benlerini saydığım, dostusa çevirmiş yüzünü benden.

Hasan Basri Hocam, gerçekten diğer ozanlarımızda da buna benzer deyişler, tavırlar vardır. İşte Pir Sultan Abdal. Hasan Basri Hocam, gerçekten diğer ozanlarımızda da buna benzer deyişler, tavırlar vardır. İşte Pir Sultan Abdal'ın dostlukla ilgili bir cümlesi var. Hani

0: Varlıklar içerisinde olsaydı bugün Aşık Veysel olur muydu? Bu da ayrı bir tartışma konusu diye düşünüyorum.
1: Tabii koşullar da kişiyi kişiliği doğurur. Yani zor şartlar, hani derler ya, zor şartlar lider çıkartır her alanda. Bu da öyle. Yani şimdi Allah bir yerden alırsa başka bir yerden de mutlaka veriyor. Şairlere baktığınız zaman, edebiyatçılara baktığınız zaman bu böyle. Dostoyevski, Kafka, bunlar zorluklar içerisinde yaşamışlar. Kimisinin babasıyla sorunu var, kimisinin toplumla. Yani hepsinde de böyle bir şeyi, özellikle sanat. Sanatta ifade ederken bir eli yağda bir eli balda insanların iyi sanat ürettiği daha görülmemiş.
0: Şimdi çok doğru değerli hocam. Dün tesadüf bir programa gittim. Bu Engelliler Haftası, Engelliler Festivali şeklinde kullanıldı, kutlandı. Yani gerçekten orada engelli insanların hayata nasıl bağlandıklarını gördüm. Hayretler içerisinde kaldım. Onların yerine kendimi koyduğumda acaba ben onlar kadar güçlü olabilir miyim diye de kendimi hep sordum. Aşık Veysel'e bir de bu gözle bakmak lazım.
1: Derler ya, Allah taşıyamayacağı şeyi yükü vermezmiş derler. Ne güzel söyledin Naci Hocam. Ağzına evet. Sağlık.
0: Hocam dilinize sağlık.
1: Değerli dinleyiciler, şimdi de Orta Anadolu'dan güzel bir türküyle Hacı Abdullah Doğan gelecek. Pınar, senin ne sevdalı başın var, başucunda elvan elvan taşın var diyecek. Kendisinden dinliyoruz.

0: Hacı Abdullah Doğan seslendirdi. Pınar, senin ne sevdalı başın var. Bunun bende çok önemli bir anısı vardır bu türkünün. Belki de şimdiye kadar size bahsetmedim. Benim müzeye başlama sebebim bu türküdür. Orta 2'de öğrenciydim. 2 tane müzik öğretmeni kız kardeşi vardı. Bizim öğretmenimiz rahatsızlandı. Büyük olanı bizim dersimize geldi. Kardeşi ameliyat olduğu için. Tabii ki silik bir öğrenciyiz, köylü çocuğuyuz. Kulakları çınlasın yaşıyorsa Müzeyyen Demirci çocuk korosunu çalıştırırdı, Ankara çocuk korosunu, radyonun. Bir gün sınav yapacaktı, herkese bir şey söyletiyordu, bana geldi sıra. Ben de flütümle bir şey çaldım, ondan sonra da bu türküyü seslendirdim ben orada. Bana dedi ki, mücevher mücevher dedi, ben köylü çocuğum, mücevherin ne demek olduğunu da bilmiyorum. Bana kızdı sandım ve ondan sonra beni korosuna çağırdı, oğlum sen neredesin diyerek. Benim müzeye yönelişim öyle başladı ve benim profesyonel müzisyen olmamın sebebi Müzeyyen Demirci hocamdır.
1: Ne kadar güzel hocam, ben de vesile
2: olmuştum. Allah razı olsun, vesile olmuştu, ne güzel.
1: Evet, evet değerli hocam.
0: Eğer yaşıyorsa ellerinden öperim hocamın. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de çalınması, söylenmesi farklı bir üslup gerektiren, Kayseri tavrıyla çalınıp söylenen bir türkü. Yine yeşillendi germir bağları, bakarım erimez dağların karı. Mustafa Naci Çelikkan seslendiriyor.

0: Mustafa Naci Hocam gerçekten güzel bir türkü. Kayseri'nin özüne yakışır, doğasına yakışır, yetiştirdiği ne bileyim meyveye, zepseye, bitki örtüsüne uygun. Çok güzel bir türkü.
1: Siz de çok güzel yakıştı,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, size de çok güzel yakıştı sesinize.
1: Hasret her zaman çok güzel şeyler söylettiriyor insana. Onu hissedebilmek, onu yaşayabilmek çok güzel.
0: Şimdi şöyle bir şey, bizim mitolojimizde, yani Türklerin mitolojisinde doğayla aşk, yaşam bir bütün. Yani birbirinden çok etkilenmiştir. Değil mi Hasan Basri Hocam?
2: Tabii, aynen öyle. Kayseri türkülerinde de bu ayrılık ve gurbet o kadar güzel işlenir ki. Ağam İstanbul'a mesken mi tuttun? Gördün güzelleri, beni unuttun. Burada da zaten öyle diyor ya. Yine yeşillendi germir bağları, ağam diye seslenir. Evet. Onlar Kayseriler biliyorsunuz ki ağzını yediğim ağam diyerek konuşurlar. Evet. Ticaretle de uğraştıkları için öyle değil mi?
0: Evet.
2: Yumuşak dillidir Kayseri.
0: Bir de hep yüksek dağ Erciyes'e bakmış herhalde. O Erciyes'in karnının hiç ermediğini bilmiyor sanki orada. Biliyorsunuz hep ermeyen evet, bir hikayesi de vardır ya.
2: Nasrettin oranın... Hocamın borcuyla ilgili. Evet, evet. Ağzına sağlık Mustafa Naci Çelikkan diyoruz.
1: Sağ ol. Hasan Basır Dumrukunar Hocam, şöyle Karadeniz'in yanık havalarından sizden bir türkü rica etsek.
2: Peki, yol havası değil ama böyle Giresun'dan bir türkü seslendireyim ben size. Kahve koydum fincana, hele bakın micana. Kör olası kelseyit, nasıl kıydın bıcana?
1: Uzun zamandır dinlemiyorduk, çok güzel olacak inşallah.

0: Değerli hocam, gerçekten o bölgede görev yapan, yaşayan bir insan olarak bunun hikayesini de kısmen biliyorum. Burada da bir vefasızlığın örneği var. Yani çalışan bir iş verdiği bir kişi tarafından öldürülen bir şahsın hikayesi, acısı. Ama bunu çok güzel bir şekilde herhalde bir yakını yakmış olmalı ki kahve içerken onun acısını yüreğinde hissetmiş ve dolayısıyla bu bir o dönemdeki acı şimdi bizlere bir kültür mirası olarak, Türk olarak kalmış. Sizin de yüreğinize sağlık, çok güzel bir şekilde icra ettiniz.
1: Sağ olun, eksik olmayın. Değerli dinleyiciler, şimdi de bizim folklorumuzda koçaklamalar, koşmalar, deyişler olduğu gibi kahramanlık türkülerimiz de var. Kahramanlık türkülerimizi de bizim grubumuzun Davudi sesiyle öne çıkan solistimiz Mustafa Naci Çelikkan söyleyecek. Trakya'dan bir türkü. Buna er meydanı derler diyecek. Dinliyoruz.

0: Mustafa Naci Hocam, yüreğinize, dilinize sağlık. Aslında biz bu grubu kurarken hocam müsaadenizle bir iç sırlarımızı dökmek istiyorum. Bir Mustafa Naci Hocam'a güvenerek kahramanlık türküleri okusak, sadece bu yönde ilerlesek diye düşündük. Sonra tabii bunlara herhalde belli bir sürede doyduk. Hocam bizi bayağı doyurdu bu kahramanlık türkülerini. Ama zaman zaman seyircilerimizle de paylaşmak istedik. Bunu dinlerken de ben çok büyük keyif alıyorum. Biz zaten bu kahramanlık türküleri, Türk insanının ruhunda olan duyguları, değerleri dışarıya yansıtan ve motivasyonunu artıran, meydanlarda, cephelerde, mevzilerde dahi insanların mırıldandığı türküler. Bunlar her zaman bizim için itici bir güç.
1: Bir de eski asker olduğumuz için daha kolay, daha güzel söyleniyor herhalde.
0: Yüreğinize sağlık.
2: Yüreğinize sağlık. Bir asker hekim olarak da güzel seslendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın da sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Elimizden geldiğince her yöreden, her stilden türküler seslendirmeye çalıştık. Şimdi de son türkümüzü Kahramanmaraşlı solistimiz Hacı Abdullah Doğan seslendirecek ve böylelikle de veda edeceğiz. Erzincan'dan bir türkü, Ela Gözlü Pirim Geldi diyecek. Ben Hasan Basri Dumupınar.
1: Ben Mustafa Naci Çelik.
0: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı olarak su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek. Balıkesir 7-24, Bilecik 8-20, Bursa 9-22, Çanakkale 9-21, Edirne 10-24, İstanbul 10-20, Kırklareli 8-22, Kocaeli 10-22, Sakarya 11-22, Tekirdağ 10-19, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Manisa ve Kütahya dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus görülecek. Afyonkarahisar 9-19, Aydın 12-27, Denizli 12-23, Kütahya 8-19, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 8-22, Uşak 9-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Adana 14-24, Antalya 16-23, Burdur 10-21, Hatay 16-20, Isparta 9-20, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 18-23, Osmaniye 14-21 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-18, Ankara 9-17, Çankırı 10-18, Eskişehir 9-19, Karaman 10-21, Kayseri 10-15, Kırıkkale 11-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-22, Nevşehir 10-16, Niğde 8-17, Sivas 8-13, Yozgat 7-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 11-21, Bolu 7-17, Düzce 12-20, Karabük 9-17, Kastamonu 9-15, Zonguldak 12-17 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-18, Artvin 15-19, Bayburt 8-13, Çorum 10-15, Giresun 15-16, Gümüşhane 10-14, Ordu 14-17, Rize 16-18, Samsun 13-16, Sinop 13-20, Tokat 11-15, Trabzon 16-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 6-17, Ardahan 6-15, Bingöl 12-18, Bitlis 8-13, Elazığ 11-17, Erzincan 10-18, Erzurum 5-15, Hakkari 12-16, Iğdır 11-22, Kars 4-16, Malatya 9-17, Muş 10-18, Tunceli 9-16, Şırnak 16-18, Van 10-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adıyaman 15-20, Batman 14-25, Diyarbakır 11-22, Gaziantep 12-20, Kilis 16-22, Mardin 15-20, Şanlıurfa 16-23, Siirt 17-22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyonu parasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, günü ise sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyde batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyde batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'la karşılıklı güvene dayalı güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'ya hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz, ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafriyat dökerek çevreyi kirleten bir firmaya 9 milyon 385 bin 317 lira para cezası kesti. Hindistan bayraklı bir geminin Umman açıklarında saldırıya uğradığı, mürettebatın tamamının kurtarıldığı açıklandı. Avrupa Birliği Konseyi, hantavirüs vakalarının takibinde üye ülkeler arasında koordinasyon artırmak için entegre siyasi kriz mücadele mekanizmasının bilgi paylaşımı modunda aktif hale getirildiğini bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndan geceden bu yana 30'dan fazla geminin İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin gözetimi altında geçiş yaptığı duyuruldu. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.044'e ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus imalat sanayisindeki üretim hacminin geçen yıl 2021'e göre yaklaşık 4 kat arttığını belirterek, Rus makine sanayisi yaptırımlarına rağmen hem iç hem dış pazarda yeni pozisyonlar edindi, dedi. Küba Enerji ve Madenler Bakanı Levy, Amerika'nın uyguladığı petrol ablukası nedeniyle ülkede ham petrol ve akaryakıt bulunmadığını bildirdi. Ve son olarak spor. Trabzonlu 16 yaşındaki milli judocu Yağmur Yılmaz Türk, bir ay içinde katıldığı 3 Avrupa Kupası'ndan birincilikle dönmeyi başardı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didis Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ve 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 10-16 derece. Atina sağanak yağışlı 17-31. Belgrad parçalı bulutlu 7-18. Berlin sağanak yağışlı 5-15. Helsinki sağanak yağışlı 8-10. Kiev sağanak yağışlı 10-15. Kopenhag sağanak yağışlı 5-14. Londra sağanak yağışlı 8-17. Madrid çok bulutlu 7-21. Moskova sağanak yağışlı 12-24. Paris sağanak yağışlı 7-17. Priştine az bulutlu 5-14. Roma sağanak yağışlı 12-23. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 2-19. Sofya parçalı bulutlu 5-18. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25. Varşova çok bulutlu 7-11. Viyana sağanak yağışlı 3-18. Zürih sağanak yağışlı 2-15 derece. Amman az bulutlu 20-29. Aşgabat az bulutlu ve açık 21-35. Bağdat az bulutlu ve açık 27-41. Bakü parçalı bulutlu 15-27. Duşanbe az bulutlu ve açık 11-27. Kabil az bulutlu 11-27. Kerkük az bulutlu 21-33. Kuveyt az bulutlu ve açık 28-41. Medine az bulutlu ve açık 19-42. Mekke az bulutlu ve açık 31-40. Riyad az bulutlu ve açık 25-43. Şam az bulutlu 15-32. Tahran az bulutlu 21-33. Taşkent az bulutlu ve açık 14-28. Tokyo parçalı bulutlu 15-27 derece. Cezayir çok bulutlu 13-24. Kahire az bulutlu ve açık 19-35. Melbourne parçalı bulutlu 11-23. Montreal sağanak yağışlı 5-16. New York sağanak yağışlı 11-19. Sydney sağanak yağışlı 12-23. Washington parçalı bulutlu 7-23 derece. Çaturlunga sağanak yağışlı 10-13. Frankfurt sağanak yağışlı 4-15. Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23. Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 12-22. Köln sağanak yağışlı 5-15. Komrad sağanak yağışlı 8-14. Münih sağanak yağışlı 3-17. Podgorica parçalı bulutlu 11-24. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 10-17. Taraklıya sağanak yağışlı 10-14. Balkaneş az bulutlu 7-15. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 4-19. Gazimagos'a parçalı bulutlu 16-27. Girne parçalı bulutlu 18-24. Lefkoşa parçalı bulutlu 14-25. Güzelyurt parçalı bulutlu 12-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarci çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen kafada çarşın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldı, yağ aldı, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı olarak su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
6: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve giletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı olarak su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla düşük rakımlı yerlerde kar erimesine bağlı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek. Balıkesir 7-24, Bilecik 8-20, Bursa 9-22, Çanakkale 9-21, Edirne 10-24, İstanbul 10-20, Kırklareli 8-22, Kocaeli 10-22, Sakarya 11-22, Tekirdağ 10-19, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Manisa ve Kütahya dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus görülecek. Afyonkarahisar 9-19, Aydın 12-27, Denizli 12-23, Kütahya 8-19, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 8-22, Uşak 9-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Adana 14-24, Antalya 16-23, Burdur 10-21, Hatay 16-20, Isparta 9-20, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 18-23, Osmaniye 14-21 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-18, Ankara 9-17, Çankırı 10-18, Eskişehir 9-19, Karaman 10-21, Kayseri 10-15, Kırıkkale 11-19, Kırşehir 9-18, Konya 12-22, Nevşehir 10-16, Niğde 8-17, Sivas 8-13, Yozgat 7-14 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 11-21, Bolu 7-17, Düzce 12-20, Karabük 9-17, Kastamonu 9-15, Zonguldak 12-17 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-18, Artvin 15-19, Bayburt 8-13, Çorum 10-15, Giresun 15-16, Gümüşhane 10-14, Ordu 14-17, Rize 16-18, Samsun 13-16, Sinop 13-20, Tokat 11-15, Trabzon 16-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ağrı 6-17, Ardahan 6-15, Bingöl 12-18, Bitlis 8-13, Elazığ 11-17, Erzincan 10-18, Erzurum 5-15, Hakkari 12-16, Iğdır 11-22, Kars 4-16, Malatya 9-17, Muş 10-18, Tunceli 9-16, Şırnak 16-18, Van 10-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar doğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Adıyaman 15-20, Batman 14-25, Diyarbakır 11-22, Gaziantep 12-20, Kilis 16-22, Mardin 15-20, Şanlıurfa 16-23, Siirt 17-22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'in batısı sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batıdan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 7. Sabah saatlerinden itibaren doğusunda batıdan 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus ve yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusuyla öğle saatlerinde Antalya Körfezi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle sağlık sektörümüz içerisinde önemli bir rol oynayan, insan sağlığına hizmette bulunarak ulvi bir mesleği icra eden tüm eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşlik eden eşi Emin Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan, Kazakistan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kurban Bayramı öncesi fırsat, indirim gibi çeşitli adlarla yapılan kampanyalar artarken uzmanlar tüketicileri muhtemel sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklara karşı uyardı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, bayram alışveriş yapacak tüketicilerin maddi ve manevi olumsuzluk yaşamamaları için bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yerleri ve platformlarda fırsat ve indirim adı altındaki kampanyalarla çok sayıda ürünün satışa sunulduğuna dikkati çekerek tüketicilerin bunlara karşı temkinli yaklaşmasının önem taşıdığını dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'ya hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz ifadelerini kullandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi hatalı park tartışmasının görüntüsünü WhatsApp gruplarında paylaşan sanığa verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını bozarak eylemin özel hayatın gizliliğini ifşa suçunu oluşturduğuna hükmetti. Türkiye'nin sertifikalı tohum ihracatı 2006'dan bu yana yaklaşık 8 katına çıkarak 47 milyon 93 bin dolardan 368 milyon 42 bin dolara yükseldi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.744'e ulaştı. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didis Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ve 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde Eskişehir ve Ankara hariç, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Sabah ve gece saatlerinde kıyı Ege ile Çanakkale'de yer yer sis ve pus görülecek. 16 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'de Giresun hariç, Doğu Anadolu bölgesinde Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Osmaniye ve Hatay kıyıları ve Eskişehir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ege'de toz taşınımı bekleniyor. 17 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu bölgesinde Konya ve Karaman hariç, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Isparta, Kahramanmaraş, Osmaniye, Artvin'in iç kesimleri, Giresun, Erzincan, Malatya ve Siirt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Karadeniz bölümünde Sinop hariç, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Çorum Alaca'dan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Musa Eroğlu'ndan dinleyeceğimiz bu türküyü TRT Ali İhsan Erdoğan'dan repertuara kazandırmış. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Ateşi aşkınla yakma çıramı. Ya beni de götür, ya sen de gitme.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Nazlı Öksüz'den dinleyeceğimiz bir beste türkü ile devam ediyor. Bu türkünün sözleri Abdurrahim Karakoç, müziği Zekeriya Bozdağ'a ait. Yıllar sineme yaslanır, hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır, unutursun.

Neşet Ertaş'tan alınan ve Orhan Hakalmaz'dan dinleyeceğimiz Kırşehir'den bir türküyle programımız devam ediyor. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülmedim yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünya.